sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik Keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi'yi başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik ederken, Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında konuştu. Erdoğan, doğurganlık hızındaki düşüşün tedirgin edici olduğunu söyledi, 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin kurulmasına yönelik çabaların gelecekte daha iyi anlaşılacağını vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesinin 5 öncelik etrafında şekillendiğini belirtti. İstikametimiz belli, güçlü aile güçlü Türkiye dedi. Bakan Göktaş, doğurganlık hızının artırılması, gençlerin yuva kurmasının desteklenmesi ve dijital risklerin önlenmesiyle ilgili geniş kapsamlı çalışmalar yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri buluşmasında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Terörün tamamen gündemimizden çıkmasıyla bölgelerimizin kalkınma hamlesi büyük bir ivme kazanacak, dedi. Dev projelerle Doğu ve Güneydoğu'nun artık farklı bir noktaya geldiğini belirten Yılmaz, bölgede çok...

İhracat Nisan ayında 25 milyar doları, yıllıklandırılmış ihracatsa 275 milyar doları geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sürdürülebilir büyüme altyapısını sağlamlaştırmaya devam ediyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Türkiye'ye döviz getirisi sağlayan sektörleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Elverişsiz hava koşulları Marmara Denizi'nde ulaşımı olumsuz etkiledi. Etkili olması beklenen fırtına sebebiyle Bursa Deniz Otobüslerine ait bazı seferler iptal edildi. Duyuruya göre saat 8'de karşılıklı olarak planlanan Mudanya-Kabataş seferleri gerçekleştirilemeyecek. Saat 9.30'da Mudanya'dan Kabataş ve Armutlu, saat 10'da Armutlu-Kabataş hattındaki sefer yapılamayacak. Ayrıca Kabataş-Mudanya güzergahındaki 10.30 seferleri de iptal edildi. ABD ve İran arasında müzakere bilmecesi sürerken ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. İran'ın sunduğu yeni teklifi inceleyeceğini belirten Trump, teklifin kabul edilebilir olacağını ise düşünmediğini söyledi. Trump, İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma olasılığının bulunduğunu da dile getirdi. İran'dansa teklifimizi sunduk, top artık ABD'nin sahasında açıklaması yapıldı. İsrail'in Lübnan'da ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 13 kişi öldü. Lübnan'ın güneyinde bazı beldeler içinde saldırı tehdidi yapıldı. Hizbullah ise İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık verildiğini açıkladı. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. İsrail'in son saldırılarında iki Filistinli hayatını kaybetti. Katil İsrail'in saldırısından kurtulan küresel Sumud filosuna ait tekneler Yunanistan'ın Girit adası kıyılarında bekliyor. İsrail, alıkoyduğu iki aktivisti ise serbest bırakmadı. İşkence gören aktivistlerin açlık grevine başladığı açıklandı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi gayri hukuki AB üyeliğinin sonucu olarak ikinci kez dönem başkanlığını üstlendi. Rum yönetimi 3 aylık süreçte İran savaşındaki etkisiz duruşu ve Kıbrıs sorununa ilişkin çözümsüzlük siyasetiyle bir kez daha sınıfta kaldı. Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya arasında İran gerilimi büyüyor. ABD Başkanı Trump, Almanya'da 5000'den fazla Amerikan askerinin çekileceğini açıkladı. Amerikan Kongresi'nde Cumhuriyetçi kanadın kilit isimleri ise karardan endişeli. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gününüz aydın olsun. Güzel bir gün, güzel bir pazar sabahı diliyoruz size. Sabahın Namesi programından TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca sizinle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de önce bizim seçtiğimiz eserleri dinleyeceğiz. Sonra sizden bize ulaşan istek eserlere yer vereceğiz. Saat 8.30'da da hava ve yol durumundan bilgiler aktaracağız. Sosyal medyada Facebook, Instagram ve X'ten TRT Name yazarak mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca internet ortamından dinlemek isterseniz radyo.trt.net.tr'den TRT Name'yi ve trtdinle.com'dan da radyo tıklayarak TRT Name yazılan butonu seçtiğinizde sesimizi duyabilirsiniz. Programı hazırlayan Suzan Yalım, teknik yönetmenimiz Soner Yiğit ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Şimdi programımızın ilk şarkısını dinliyoruz. Kürdeli Hicazkar makamında sözlerini Şadi Kurtuluş'un yazdığı ve Zeki Duygulu'nun notaya aldığı eseri Nurten Demirkol seslendiriyor. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin.

olan o benim işte. Kerem misali yanan o benim işte. Güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a, bestesi Avni Anıl'a ait olan Nihavend makamındaki eseri Necmettin Yıldırım söyledi. Bu kez Mine Geçili geliyor mikrofona. Sanatçıdan dinleyeceğimiz Nihavend makamındaki eserin bestesi Emin Olgan'a ait. Sen benim gönlümde açan son güldün. Hasretindir yanan içimde şimdi.

bestecisi Mehmet Erbulan'a, bestesi İsmet Nedim'e ait olan Muhayyer Kürdi makamındaki eseri Serap Kuzey söyledi. Aşkınla yana yana kül olsa da ocağım, bu gönül sayfasını artık kapatacağım. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından seslendiğimiz Sabahın Namesi programında sırayı Hasan Eylen alıyor. Muhayyer Kürdi makamındaki eserin sözü ve müziği Şekip Ayhan Özışık'a ait. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti.

Bir sonbahar mevsimiydi tanıştık. Sanki birbirimizi yıllarca aramıştık. Bestesi ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Hicaz makamındaki eseri Mehsem Özşimşir yorumuyla dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi yine Hicaz bir eser dinleyeceğiz. Eserimizin bestesi ve güftesi Necdet Varol'a ait. Asuman Asım Görgün söylüyor. Hayat atlı yaya geçip gidiyor.

Dinleyicilerimiz, eserimizin bestesi Avni Anıl'a, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a aitti. Yine Nihavend makamında eserlerle devam edecek programımız. Şimdi dinleyeceğimiz eserimizin bestesi Arif Sami Toker'e, güftesi Nedim'e ait. Didar Aliye Koyuncu geliyor radyolarınıza. Erişti nevbahare yağmur, açıldı gülü gülşen.

Şarkının Nihavend şarkısıyla Yahya Geylan'ı dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin dedim. Şimdi Osman Babuşçu'nun Nihavend şarkısıyla devam ediyoruz. Eserimizin güftesi Güzide Taranoğlu'na ait. Emel Sayın geliyor mikrofona. Kanımda kıvılcım, canımda ateş.

Tuğçe Pala ve Alp Arslan birlikte seslendirdiler sevgili dinleyicilerimiz Zeynettin Maraş'ın Nihavend şarkısını. İnleyen nameler ruhumu sardı dediler. Şimdi Kürdi makamında bir eser deneyeceğiz. Eserimizin bestesi Şekip Ayhan Özışık'a, güftesi Ülkü Aker'e ait. Esra İçöz söylüyor. Seni andım bu gece, kulakların çınlasın.

Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım Hicaz makamındaydı eserimiz ve Mustafa Sağ Yaşar'ın sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Sizden gelen mesajlara başlıyoruz. İhsan Demircioğlu Ankara Yeni Mahalle'den herkese selamlar, iyi sabahlar, güzel bir gün diliyorum. Bu beğendiğim programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yayında kolaylıklar dilerim diyor, teşekkür ediyoruz. Şahap Ünal Uşak Eşme'den torunu Aris için istiyor eserler sevgili dinleyicilerimiz. Gülden İbiş İmamoğlu günaydın, iyi yayınlar dilerim, sizi Denizli'den dinliyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgilerini gönderiyor. Sıradaki eser torunlarım Zeynep Eren Kerem ve Metehan'a armağan olsun demiş. Mersin Nezitli'den Ayhan Aşkın günaydın, mutlu pazarlar diliyorum, Akdeniz'in incisinden kucak dolusu sevgiler selamlar diyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarım için istiyorum bu eseri demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bestesi Kadri Şençalar'a, güftesi Necdet Atılgan'a ait eserimizin sevgili dinleyicilerimiz. Hilal Çelebi söylüyor. Geziyim dikenli aşk yollarından.

0: Ereğli'den gönül dolusu sevgiler gönderen bize Fatma Açan'ın isteğini dinlettik sevgili dinleyicilerimiz. Bu eseri Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyza Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyelerine ve ekibimize armağan etmiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Türk Sanat Müziği Topluluğu'ndan dinledik.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'yla Erzurum ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Bursa, Bilecik, Denizli, Afyon, Karahisar, Burdur, Isparta, Malatya ve Adıyaman çevreleriyle Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının kıyı Ege ile Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Bolu 11, İstanbul, Samsun ve Trabzon 12, Afyon, Karahisar 8, İzmir 15, Adana 23, Antalya ve Kahramanmaraş 19, Erzurum 14, Malatya 20, Van 16, Diyarbakır 21 derece.
1: Yol durumu.
0: Sakarya-Bilecik yolunun 24-26. kilometreleri arasında yol yapım ve üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Marmaris ayrım Ortaca yolunun 52 ile 53. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.
1: TRT Name.

göğsündeki Gonca gülün yaprağına açıp bağladım. Göğsündeki Gonca gülün yaprağına açıp bağladım.

bahçesine, gül topladım çevresine, aşık oldum lehçesine, divan durur hep ağladım. Aşık oldum lehçesine, divan durur hep ağladım.

Nisan Sönmez'in sesinden ve Dilek Özkan'ın sesinden birbirinden güzel Nihavend ve Hicaz makamında iki eser dinledik sevgili dinleyicilerimiz. İpek Taşkıran, İstanbul'dan günaydın TRT Name ekibine ve bütün dostlarıma mutlu bir gün diliyorum. Sıradaki eser radyosu açık olan herkese armağan olsun diyor. Zeki Özceylan, günaydın günümüz aydın olsun, Alanya'dan selamlar. Sıradaki eseri eşim Süheyla Özceylan'a ve arkadaşlarım Enver ve Muala Sarıoğlu'na, Dursun ve Ayşegül Değirmenci'ye armağan ediyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Dereli, Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor sevgili dinleyicilerimiz. Tavşan halkı ve TRT Name dinleyen herkese armağan ediyor. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgilerini gönderiyor. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name radyo dostlarına armağan ediyorum demiş. Ordu'dan selamlıyor bizi Leyla Çabuk. Name dostlarıma armağan olsun eserler diyor. Hamisi Aracı güzel namelerle sabahımıza günaydın, selamlar, sevgiler demiş. Ve Mersin'den günaydın diyor Gülten Duran. Mutlu sabahlar, güzel bir gün olsun. Gönül dolusu sevgiler. Eser bugün doğum günü olan İbrahim Özdemir'e armağanımdır. Kıymetli emeğiniz için de çok teşekkür ediyorum diyor. Pelin Uyanıkel söylüyor sevgili dinleyicilerimiz. Bir geceye bir ömür verilir Kanlıca'da.

Cavit Tanüre'nin sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Ömrümüzün son demi, sonbaharıdır artık dedi. Ahmet Dereli Kütahya Tavşanlı'dan günaydın demiş ve bizden bu eseri istemiş sevgili dinleyicilerimiz. Kendisine armağan ediyoruz ve teşekkür ediyoruz güzel mesajı için. Enis Türk İzmir'den güzel ülkeme günaydın, sıradaki eseri eşim Ayşen'e, oğlum Özgür'e, kızım Özgü'ye, torunlarım Enis, Ela ve Uzay'a, ayrıca TRTname dostlarıma armağan ediyorum diyor. Salim Uğuz Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden selamlarını gönderiyor bize. Gülten Duran da bizi dinliyor sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlıyor bizi. Kolay gelsin sevgili eşim Zeynep Hanım'a, çocukların Hasan, Merve, Emine'ye, torunum Mert Uzal'a, yeğenim Yücel Nilfer Şenol çiftine ve kızları Sude Nur'a armağan etmek istiyorum demiş. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu, yağmurlu bir Ordu sabahından tüm TRTname dinleyen dostlarıma günaydın, sıradaki eseri Tayfun Akçevre'ye armağan etmek istiyorum diyor. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlamış bize, hoş geldiniz diyor, çok teşekkür ederiz. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne armağan etmek istiyorum eserleri diyor. İbrahim Kaçar, günaydın dostlar, hayırlı sabahlar, Eskişehir Yunus Emre Köyü'nden selamlar herkese diyor. Mehmet Andız, Hatay Payas herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum demiş. En güzel nameleri dinlemeye hoş geldiniz diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili eşim Serpil Hanım'a, kendime, kızım Özgenur'a, damadım Samet'e, İzmir'de görev yapan oğlum Hasan'a, gelinim Sema'ya ve Isparta'da okuyan oğlum Berkay'a ayrıca size armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyorum ve iyi yayınlar diliyorum demiş. Celal Abacı söylüyor. Bu bir dilek çeşmesi dediler bana.

Bırakıp Gitme bu akşam Yine Erken adlı eseri sevgili eşim Yıldız Erzi'ye ve TRT Name ekibine armağan ediyorum diyor sevgili Selahattin Erzi Adana'dan sevgili dinleyicilerimiz. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ayrıca Hasip Uygun'da Manisa Salihli'den selamlarını ve sevgilerini göndermiş ve bu eseri istemiş. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Bir Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşili köyünden selamlarını gönderiyor ve iyi yayınlar diliyor. Köylülerime armağan ediyorum diyor. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlar sevgiler sıradaki eseri TRT Name dinleyen dostlarıma armağan ediyorum demiş. Ali Karakaş Nevşehir'den emeği geçen tüm TRT Name ekibine dostlarıma armağan ediyorum. Hayırlı pazarlar diliyorum size diyor. Tuncel Erol Eskişehir'den selamlarımı gönderiyorum. İyi yayınlar diliyorum diyor. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlamış bizi. Sıradaki eseri eşim Meral'e, oğlum Ege'ye ve tüm Türk sanat müziği seven herkese armağan ediyorum diyor. İbrahim Halil Zengin Gaziantep'ten selamlıyor bizi. Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği Ali Acıburç Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki çok değerli arkadaşlarıma ayrıca kıymetli eşim Bilge Hanım'a ve kızım Özge Nur'a armağan ediyorum. Güzel bir gün diliyorum diyor. Sevgili dinleyicilerimiz Nusret Yılmaz'ın sesinden güzel bir eserle devam ediyoruz.

Gaziantep'ten gönül dolusu sevgiler gönderen sevgili Ali Özdenir'in isteğini dinletiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Tüm koro arkadaşlarıma, TRT Name dostlarıma armağan etmek istiyorum diyor.

Müftesi Ferit Sıdal'a ait olan Rast makamındaki eserimizi Ayfer Er'in sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Hicran olacaksa bu aşkın sonu dedi. Zonguldak Çaycuma'dan Saffet Biner'in seçimiydi. Bugün bahar konseri verecek olan Çaycuma Türk Sanat Müziği Koro Şefi Levent Özger, Koro Başkanı Hamza Başören ve koro arkadaşlarım için istiyorum.

torunlarım Zeynep, Nazlı Çelik ve Duru için istiyorum eserler diyor. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan selamlar diyor. TRTname dinleyen herkese armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum diyor. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan selamlıyor bizi. Eşi Ayla Hanım'a, kızı Aleyna, oğlu Atalay ve yayın ekibimize armağan etmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Seniha Cengiz Han Samsun'dan günaydın diyor. Mutlu pazarlar diliyor. Sevgili eşi Mehmet Bey'e, oğlu Aykut'a, abisi Erkut Bey ve eşi Necla Hanım'a armağan ediyor. Ekibimizi de unutmamış, emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Biz teşekkür ediyoruz ve dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Nevra Günay'ın sesinden. Kalmadı bende ne arzu ne gönül.

çok seviyorum, her zaman seveceğim Alper Diler'in sesinden dinledik. Polat Beylül'e Bürgaz'dan selamlarını ve sevgilerini göndermiş bize, günaydın diyor. Bu eseri yayında ve yapımda emeği geçen herkese ve Hayati Karademir'e armağan ediyorum demiş. Tülin Hanım Mersin Erdemli'den günaydın diyor. Güzel bir gün olmasını dilemiş Cumhuriyet Korosu değerli şefi Burç hocamız. Koro arkadaşlarım ve TRT Name ekibine, ayrıca TRT Name dostlarım için çalarsanız çok mutlu olurum diye eklemiş. Salih Kut Manisa'dan günaydın diyor. Hayırlı sabahlar dilemiş. Aileme, TRT Name dostlarıma ve size armağan olsun eserler, sevgiler, saygılar diyor. Teşekkür ederiz. Kamil Şişman Aksaray'dan selamlıyor bizi. Erol Arat İstanbul Kadıköy'den bize dinliyor. Bahar sıcaklığının sekteye uğradığı bu günlerde radyo etrafında sabahın namesini dinleyen tüm TRT Name dostlarıma, çalışan herkese günaydın diyor. İyi yayınlar dilemiş bize. Teşekkür ediyoruz. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Selçuk Sümer İstanbul'dan günaydın diyor. Özlemle bekliyorum bu programı demiş. Teşekkür ediyoruz. Sevgili eşi, kıymetli eşi Hülya Özcan Sümer'e armağan etmiş bu eseri. Hep birlikte dinleyelim. Umut Akyürek söylüyor. Başka söz söylemem aşktan yana ben.

Ayşe İkiz'in sesinden dinledik. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak dedi. İbrahim Özdemir'in seçimiydi. Bugün benim doğum günüm. Mutlu pazarlar demiş, doğum gününüzü kutluyoruz biz de. Bu güzel eser size armağan olsun. Nurullah Çoban, iyi yayınlar diliyorum size. Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu selamlar, sevgiler. Aileme, torunlarıma ve dağcı arkadaşlarıma eserler armağan ediyorum diyor. Servet Şahin Kuşadası'ndan tüm yayın ekibine ve TRTname dostlarıma sağlıklı, mutlu sabahlar, güzel eserlerle dolu pazarlar diliyorum demiş. İbrahim Yıldırım Hatay Dört Yol'dan saygılarını gönderiyor bize. Mehmet Gücü Yener, hayırlı sabahlar, gününüz güzel geçsin. Yürekten teşekkür ediyorum size diyor. Maya Türköz İzmir'den günaydın diyor. Sağlıklı bir gün dilemiş bize. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlarını gönderiyor. Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine eserler armağan ediyor. Erdoğan Oktay, günaydın, hayırlı sabahlar dilerim. Ceyhan'dan selam olsun. Sevgiler, selamlar, saygılar gönderiyorum size diyor. Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Yaşar Özel'in sesinden bir eser dinleyeceğiz şimdi. Ayrılık ümitlerin ötesinde bir şehir.

Zeki Müren'in sesinden dinledik. Dünya yansa yorganım yok içinde dedi. Sevgili Reyhan Baş'ın seçimiydi. Samsun'dan günaydın diyor sevgili eşi Haldun Bey'e, ablası Remziye Hanım'a, TRTname dostlarına ve bize armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Osman Selçuk Altun çok güzel bir günaydın mesajı paylaşmış bizimle. Sıradaki eseri bekleyen canım eşim Pınar Çetin Altun'a günaydın. Bu yayının bize ulaşmasında emeğe geçen herkese günaydın. Karamürsel'den selamlar, sevgiler diyor. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın diyor. İyi yayınlar dilemiş bize. Teşekkür etmiş. Macit Zinet Baş günaydın. Lüleburgaz Ceylanköy'den selamlar. Sevgiler. Koro arkadaşlarım Funda Türker, Hamide, Umut, Meliha Öz, size armağan ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum diyor. Emine Atamer Trabzon'dan merhaba diyor. Serda Karayiğit Edirne'den sevgilerini gönderiyor. Vahide Arslanoğlu Ankara Batıkent'ten günaydın diyor. Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar'dan günaydın diyor. Ve sevgili eşi Nisa Hanım'a armağan ediyor eserleri. Çağatay Durak Erzurum'dan selamlarını gönderiyor. Sevgili Suzan Ülkü Antalya'dan kucak dolusu sevgiler demiş. Sevgili eşi Ahmet Bey'e, Gönül Saykal, Şerife Çelik, Hatice Okur ve kur arkadaşların için güzel bir eser seçmiş. Gönül Aköz'den dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Hasret dolu ahım sana hüsranımı söyler.

Mustafa Kınan'ın isteğiydi sevgili dinleyicilerimiz. Yine bir hafta sonunda hoş geldiniz. Bu Gözü'de programın yayın ve yapım ekibine Kayseri'den selamlar. Başta size, sonra yayın ve yapım ekibine, radyosu başında olan tüm TRT Name dostlarıma armağan etmek istiyorum. Her daim TRT Name demişler. Teşekkür ederiz. Abuş Bakır, Pazar Sabahı'ndan, Hatay Antakya'dan günaydın. Sevgiler, selamlar. Güzel bir eser istiyorum. Sevgili eşim Gülşen'e, evlatlarım Onur ve Emre'ye, ayrıca ekibinize armağan ediyorum diyorlar. Sevgili dinleyicilerimiz, Muharrem Yalçın Güzel Bir Sabahın Namesi programı ile yine sizinleyim. Gönlüme, kulaklarıma şifa oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler sunuyorum ekibinize ve TRT Name can dostlarıma armağan ediyorum. Tekirdağ'dan sizi dinliyorum. Sevgiler gönderiyorum demişler. Seçil Kamber, umut dolu güzel bir pazar günü olsun. Günaydın diyor Aydın Çine'den. Sevgiler, selamlar. Sıradaki eser size, ekibinize armağan olsun. Kolaylıklar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum demiş. Osman Çokyaman, Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı her yere, herkese selam olsun diyor. Selami Kabakçı, Niksar'dan günaydın diyor. Ali Onar, günaydın demiş. Onur Gündoğan, iyi sabahlar Muğla Bilas'tan, sevgiler. Mutlu bir güne uyandık. Bizi de bu güzel eserlerle aydınlatıyorsun. Sıradaki eser bana ve anneme armağan olsun. İyi yayınlar dilerim diyor. Edirne Uzunköprü'den selamlar demiş Mithat Kaykı. Hasan Cengiz, günaydın TRT Name dostlarım, arkadaşlarıma armağan olsun eserler diye eklemiş. Ahmet Özçelik, Mersin Erdemli'den bizi dinliyor sevgili dinleyicilerimiz. Ailesine, torunlarına, eşine armağan ediyor ve bizi de unutmamış. Çok teşekkür ediyoruz. Selim Öztaş'ın sesinden de dinliyoruz. Menekşe gözler hülyalı, bakışları çok manalı.

Elif Beştemir İzmir Karaburun Mordoğan'dan günaydın diyor. Arkadaşlarıma armağan ediyorum eserler demiş. Erdal Öztürk Balıkesir'den selamlamış bizi. Sığdaki eser Güner Bekat'a armağan olsun. Van'dan gönül dolusu sevgiler diyor bir dinleyicimiz. Adem Civelek Sivas'tan bize dinliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bahar Özü köyündeki şu an tarlasında çalışan akrabalarım için istiyorum eserler demiş. Bülent Çalış İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan selamlarını gönderiyor. İsmail Yeşil sizi dinliyorum diyor. Nur Genç İstanbul Şile'den bizi dinliyor. İyi pazarlar dilemiş. Şenol Akkuş her zaman olduğu gibi yine dinliyor bizi. İbrahim Yıldırım Hatay Dört Yol'dan sevgilerini gönderiyor. Mehmet Üstün Barutçu Alanya'dan sevgilerini ve saygılarını gönderiyor. Nefesinize sağlık diye de eklemiş. Çok teşekkür ederiz. Muharrem Yalçın bizi dinliyor yine her zaman olduğu gibi. Dilek Yıldız günaydın diyor Alanya'dan. Uğur Heybeli Isparta Semirkent'ten günaydın diyor. Hatice Biçer Konya'dan. Adnan Önem Aydın Karaca Sudan. Ve Sıdıka Tavukçu İstanbul Dörtlevent'ten selamlarını gönderiyor. Rıfat Ulupınar İlyas Aydın da bizi dinliyor. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Programımızın sonuna geldik. Ben yine elimden geldiği kadarıyla isteklerinize, mesajlarınıza yer vermeye çalıştım. En azından isminizi zikretmeye çalıştım. 3 saat içerisinde kusurumuz olduysa lütfen kusurumuza bakmayın. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katılım sağladığınız için, bizi dinlediğiniz için. Yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı hazırlayan Suzan Yalım, teknik yönetmenimiz Soner Yiğit ve mikrofon başında ben Betül Yıldız Altay. Yine hafta sonu size sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Cumartesi ve pazar haftaya saatler 7'yi gösterdiğinde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi'yi başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik etti. Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı

Erdoğan, aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında konuştu. Erdoğan, doğurganlık hızındaki düşüşün tedirgin edici olduğunu söyledi, 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin korunmasına yönelik çabaların gelecekte daha iyi anlaşılacağını vurguladı. Ankara bugün 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ev sahipliği yapıyor. Yarış dolayısıyla başkentte bazı yollar trafiğe kapatıldı. Saat 6'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'nın Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan kısmı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı ile Anadolu Bulvarı arasında kalan bölümü çift yönlü trafiğe kapalı. Soğuk ve yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 39 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bugün Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Marmara'nın doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor. Elverişsiz hava koşulları Marmara Denizi'nde ulaşımı olumsuz etkiledi. Etkili olması beklenen fırtına sebebiyle Bursa Deniz Otobüslerine ait bazı seferler iptal edildi. LGS merkezi sınav için geri sayım başladı. Sınava yaklaşık 6 hafta kala başarıyı belirleyecek olan artık çalışma süresi değil doğru strateji. Uzmanlar kısa tekrarlar, sınav analizi ve doğru zaman yönetimiyle netlerin yükseltilebileceğini söylüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş sınav sorularına da bakılması öneriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Yeni haftada küresel yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için hazırlanan teşvik paketinin de meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Küresel ekonomide dalgalanmalar, artan enerji maliyetleri ve bölgesel gerilimlere rağmen Türkiye ihracatta güçlü seyrini sürdürüyor. Son 12 aylık ihracatın 275,8 milyar dolara ulaşmasıyla yeni bir rekora imza atıldı. Türk Kızılay'ın güvenli ve gönüllü kan bağışı faaliyetleri kapsamında 2025 yılında 3 milyon 41.277 ünite kan bağışı yapıldı. Ülke genelinde demografik dağılım incelendiğinde kan bağışı oranlarında kadın ve gençlerin payı arttı. En yüksek bağış oranı 25-44 yaş aralığında görüldü.

0: genelindeki okullarda düzenlenen eğitimlerde akran nezaketi, siber tehditlerden korunma ve dijital bağımlılık gibi konularda bilgilendirme yapıldı. 10 bini aşkın öğrenciye ulaşılan proje kapsamında etkinlikler yıl boyunca devam edecek. ABD ve İran arasında müzakere bilmecesi sürerken ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. İran'ın sunduğu yeni teklifi inceleyeceğini belirten Trump, teklifin kabul edilebilir olacağını ise düşünmediğini söyledi. Trump, İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma olasılığının bulunduğunu da dile getirdi. İran'dansa teklifimizi sunduk, top artık ABD'nin sahasında açıklaması yapıldı. Soykırımcı İsrail'in saldırısından kurtulan küresel Sumut filosuna ait tekneler Yunanistan'ın Girit adası kıyılarında bekliyor. İsrail alıkoyduğu iki aktivisti ise serbest bırakmadı. İşkence gören aktivistlerin açlık grevine başladığı açıklandı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi gayri hukuki AB üyeliğinin sonucu olarak ikinci kez dönem başkanlığını üstlendi. Rum yönetimi 3 aylık süreçte İran savaşındaki etkisiz duruşu ve Kıbrıs sorununa ilişkin çözümsüzlük siyasetiyle bir kez daha sınıfta kaldı. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından sevgiler, saygılar sunuyoruz. Ruhumuzu besleyen, bağlarımızı güçlendiren, yeryüzündeki en evrensel dil, müzik diliyle konuşacağımız ve ortak duygularda buluşacağımız harika bir yayına, Geçmiş Zaman Olur Ki programında sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, radyolarınızın başına hoş geldiniz. Programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergene ve teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş, yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Gününüzü en özel şarkılarla renklendirmeye çalışacağız. Bugün programımızda Sultan-ı Yegah, Nihavend, Muayyer Kürdi, Kürdili Hicazkar ve Acem Kürdi makamında şarkılar dinleyeceksiniz. Yayınımız Sultan-ı Yegah makamında bir Cevdet Çağla bestesiyle başlıyor. Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait şarkıyı İzmir Radyosu sanatçılarından Turgay Kızıltuğ'un yorumuyla dinliyoruz. Kaçıncı faslı bahar bu, solar gider emelim. Tadılmadan nice yıllar geçer, budur halim. Çiçeklerin bana dal dal uzansa değmez elim. Ben işte böyle bir aşkın esiriyim güzelim.

yaz mevsiminin habercisi bu güzel Alaaddin Yavaşça şarkısını Meliha Yazıcı yorumuyla dinledik. Sultan Yegah makamındaki şarkının güftesi Cenab-ı Şehabettin imzalıydı. Sanat

Bu eseri Necla Özmen yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirmiş. Evet, birlikteliğimize Sultan-ı Yegah eserlerle devam ediyoruz kıymetli dostlar. Arif Sami Toker'in güftesi Fahrettin Zeki Önal'a ait Sultan-ı Yegah eserini Suat Yıldırım icrasıyla dinliyoruz şimdi de. Sanatçının 2014 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Sevildim sanma, coşup aldanma.

Çamlıca'nın üç gülüyüz, aşk bahçesinin bülbülüyüz. Boğazı, Haliç'i, Marmara'yı içine alan şahane manzarasıyla Üsküdar'ın en güzel semtlerinden biri Çamlıca'yı konu alan bu güzel Yesari Asım Arsoy şarkısını Koray Safkan yorumuyla dinledik. 1997 tarihli bir kayıt sunduk sizlere. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımız şimdi Nihavend makamında şarkılarla devam edecek. İlhami Çetik'ten dinleyeceğimiz Nihavend Kanun Taksimi'nin ardından Kemal Caner, Osman Nihat Akın'ın sevilen eseriyle bize seslenecek. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Söyle canım, ne dersin?

Sen benim gönlümde açan son güldün, hasretindir yanan içimde şimdi. Hasret özlem dolu bir Emin Ongan bestesine kulak verdik. Özlem çeken, uzaklarda bir an önce sevdiklerine kavuşmayı bekleyen tüm dinleyicilerimize armağan olsun bu güzel Nihavend eser efendim. Aynı Şengün bizlerle birlikteydi. Sanatçının 2012 yılında yayınlanan Huzur isimli albümünde seslendirdiği kaydı paylaştık sizlerle. Birlikteliğimiz şimdi kıymetli sanatçımız Vedat Çetinkaya'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam edecek. Sanatçının 2018 yılında yayınlanan Altın Şarkılar isimli albümünde yer verdiği beste ve güftesi İsa Coşkuner'e ait Nihavend eseri dinleyeceğiz. Gözlerini gözlerimden ayırma hiç, ayırma hiç ne olur.

Zeki Müren'in ilk kez 22 Kasım 1989 yılında yayınlanan ve 10 şarkıdan oluşan Zirvedeki Şarkılar isimli albümünden bir esere yer verdik. Beste ve güftesi Alaaddin Şensoy'a ait Niyavent şarkıda sanatçı bize şöyle seslendi. Büyüleyen gözlerinle yeşil yeşil bakıyorsun. Evet efendim, bu güzel hareketli eserin ardından yolculuğumuza İstanbul Radyosu sanatçılarından Melahat Gülses'e devam ediyoruz. Sanatçı Niyavent bir anonim eserle bizlere sesleniyor. Aman avcı vurma beni.

Sevgili dostlar, ne güzel bir tesadüftür ki repertuarımızda yine bir Çamlıca şarkısı vardı. Nuri Halil Poyraz'ın Yavend eserini dinledik. Çamlıca yolunda, aşığı kolunda. Celal Altınbaş bu şarkıyı 2012 yılında seslendirmiş. Güzel İstanbul'dan biz de tüm dostlara, tüm dünyada bizi dinlemekte olan değerli dinleyicilerimize, özlemle yurduna kavuşmayı bekleyen tüm TRT Name dostlarına armağan ediyoruz bu güzel şarkıyı. Ve birlikteliğimize Nihavend makamında bir başka eserle devam ediyoruz. Sözlerini Melahat Akan'ın kaleme aldığı, Nuri Halil Poyraz'ın bestelemiş olduğu bir şarkıya kulak vereceğiz. İstanbul Radyosu sanatçılarından Asuman Asım Görgün seslendiriyor. Bir neşe umdu gönül, seraba keder oldum. Göründü geçti bahar, hazanla heder oldu.

Duygusal bir eserin ardından yine kıpır kıpır bir şarkıyı dinledik beraberce. Alp Arslan bizlerle birlikteydi. Şekip Ayhan Özışık'ın Nihavend eseriyle günümüz renklendi değerli dostlar. Ve programımızın şimdiki bölümüne ise Hicaz makamında şarkılarla devam edeceğiz. Ankara Radyosu'nun kıymetli ud sanatçısı Bayram Coşkun Er'den dinleyeceğimiz Hicaz Ud Taksimi'nin ardından değerli sanatçımız Nusret Yılmaz, güftesi Sıtkı Angınbaş'a ait Hicaz makamında bir Meliat Pars şarkısıyla konuğumuz olacak. Meliat Pars'ın bu eseri öğrencisinin ona karşı olan duygularını ifade ettikten sonra bestelemiş olduğu rivayet edilir. Biz de şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle paylaşıyoruz. Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç. Sen kendine kendin gibi bir taze bahar seç.

Dramalasan Has Güler'in Hicaz eserinde Yahya Geylan'ı ağırladık. Akşam olur, sabah olur, yar gelmez. Evet, bazen çok beklersiniz, gelen olmaz. Bazen beklemediğiniz şeyler bir anda gerçekleşir, beklemediğiniz kişiler bir anda gelir. Yani sevgili dostlar, gelmek isteyen zaten gelir. O yüzden uzun uzun beklemek belki de çok doğru bir tercih değildir, ne dersiniz? Birlikteliğimiz yine Hicaz makamında şarkılarla devam ediyor. Şimdi Kadri Şençalar'ın güftesi Celal Erten'e ait Hicaz eserini Esma Başbuğ icrasıyla sunuyoruz sizlere. Ah edip inlerim gurbet elinde, uzaktan göründü benim dağlarım. Bir diğer adıyla neyleyim köşkü, neyleyim sarayı.

oldu. Çerkes Kızı isimli bu eserin güftesi Ali Orhan Arıkan'a aitti. Evet, Ankara Radyosu'nun değerli sanatçılarını ağırlamaya devam ediyoruz. Şimdi Süheyla Eren'e kulak vereceğiz. Sanatçının solo albümler serisi kapsamında TRT bünyesinde yayınlanan Özlem Şarkıları isimli 2012 tarihli albümünden bir eser sunacağız. Süheyla Eren'in bu albümünde 15 adet şarkı yer alıyor kıymetli dostlar. Şimdi dinleyeceğimiz eser bir Bilge Özgen bestesi. Bu şarkının yanı sıra sanatçı Özlem Şarkıları isimli albümünde Aşk Rüyadır Çok Zaman, Elçek Tabip Elçek, Gölgesinde Mevsimler Boyu Oturduğumuz, Unut Beni Kalbimdeki Hicranla gibi sevilen şarkıları seslendirmiş. Şimdi ise güftesi İlter Yeşilay'a ait Hicaz esere kulak veriyoruz. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter.

Yüreğimde ince sazı, sen ol bahtımın yıldızı. Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Hilal Çelebi, 2000 yılında seslendirmiş olduğu Selahattin İnal şarkısıyla konuğumuz

0: geçtim.
1: Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Mesem Özşimşir, Muzaffer İlkar'ın sözleri Şemsi Belli'ye ait Hicaz şarkısıyla bizlere seslendi. 2006 tarihli bir kayıt paylaştık siz değerli dinleyicilerimizle. Ve Hicaz makamındaki eserleri geride bıraktık. Evet değerli dostlar, şimdi ise programımızın adına ve formatına uygun harika bir paylaşım gerçekleştireceğiz. Çok uzun yıllar önceye gideceğiz. Mesut Cemil Bey'den Muhayyer Kürdi makamında bir tambur taksimine kulak vereceğiz. Hemen ardından Zeki Müren bizlerle birlikte olacak. Biliyorsunuz Zeki Bey'in taş plak kayıtları 1950 ile 1960'lı yıllar arasında yer alıyor. Şimdi dinleyeceğimiz eser de muhtemelen o yıllarda seslendirilmiş olan bir kayıt. Sanatçı Selahattin Pınar'ın güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait Muhayyer Kürdi şarkısına hayat veriyor sesiyle. Bakışı çağırır beni uzaktan, varınca çatılır kaşlar nedendir? Bir yandan hoşlanır azarlamaktan, bir yandan gözünde yaşlar nedendir?

Behiye Aksoy, Necdet Tokatlıoğlu'nun güftesi Türkan Ateş'e ait Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Yine bizi geçmişe götürdü o güzel yorumuyla. Ve birlikteliğimize Muayyer Kürdi şarkılarla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi ise İstanbul Radyosu sanatçılarından Aytaç Ergen'i çok sevilen bir Yeşilçam şarkısıyla konuk edeceğiz. Dinleyeceğimiz eser bir Teoman Alpay bestesi. Yönetmenliğini Nejat Saydam'ın üstlendiği ve başrollerinde Kartal Tibet ile Hülya Koçit'in yer aldığı 1968 yapımı Sarmaşık Gülleri filmine de adını veren unutulmaz bir eser. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan, kalbim yine senindir.

Düşen sarı yapraklara, yağan deli yağmurlara, hırçın esen rüzgarlara seni sordum yok dediler. Kıymetli sanatçı ve bestekar Erol Bingöl'ün güftesi Muhammed Yılman'a ait Muayyer Kürdi şarkısına kulak verdik. Mustafa Öztürk bizlerle birlikteydi. Sanatçının Ankara Radyosu'nda Şef Suat Yıldırım yönetimindeki Solistler Geçidi programında seslendirmiş olduğu kaydı sunduk sizlere. Ve birlikteliğimize İstanbul Radyosu sanatçılarından Cengizhan Sönmez'in 2019 tarihli Canımcığım isimli albümünde yer verdiği bir şarkıyla devam edeceğiz. Dinleyeceğimiz eser sanatçının 1 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanan ve 10 şarkıdan oluşan albümünde bir kapanış şarkısıydı. Cengizhan Bey'in bestelediği güftesi Hüseyin Balkancı'ya ait olan eser Muayyer Kürdi makamında. Cennette miyim ve Cengizhan Sönmez sizlerle.

Ağladığın geceleri, kalbindeki acıları çekinmeden bana getir. Sen tükenme, beni bitir. Sevgili dinleyiciler, bazen insan omzundaki yükleri hafifletecek, sen üzülme diyecek, hüzünleri onunla paylaşacağı, mutlulukları onunla çoğaltacağı bir kalp arar. Diliyoruz siz o kalbi bulmuşsunuzdur. Evet Nevra Günay bizlerle birlikteydi. Sanatçı Hikmet Münir Evcioğlu'nun sözlerini kaleme aldığı Erol Sayan şarkısını seslendirdi. Programımızın son bölümünde ise Kürdeli Cazkar makamında şarkılarla yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Ve ilk olarak bir Yusuf Nalkesen eserinde Mehmet Özkaya'ya kulak vereceğiz. Canımın ta içisin sen, nasıl severim bir bilsen.

Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Nazlı Kanaat, Erol Sayan Hoca'nın Kürdeli Cazgâr eserini seslendirdi. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken ritmimizi hiç düşürmüyoruz sevgili dinleyiciler ve Zeki Duygulu'nun güftesi Şadi Kurtuluş'a ait Kürdeli Cazgâr eserini Gülşen Bakoğlu yorumuyla sunuyoruz sizlere. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin.

Bugün de şarkılarla geldik evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza konuk olduk. Dileriz keyifli dakikalarınıza bir parça ortak olabilmişizdir. Biz yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en iyi dileklerle sizlere veda ederken Alaaddin Şensoy'un Acem Kürdi şarkısında sizleri Sefer Karabük ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: Geçmiş zaman olur ki. Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi'yi başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik etti. Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında konuştu. Erdoğan, doğurganlık hızındaki düşüşün tedirgin edici olduğunu söyledi, 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin korunmasına yönelik çabaların gelecekte daha iyi anlaşılacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesi tanıtım programına ilişkin paylaşım yaptı. İnanıyorum ki aileyi güçlendirmek için atılan her adım, Türkiye'nin istikbaline yapılan en sağlam yatırımdır, dedi. Roketsan'ın geliştirdiği ALKA yönlendirilmiş enerji silah sistemi, atışlı test faaliyetinde hava hedefini tam isabetle vurdu. ALKA, her türlü insansız hava aracı tehditlerine karşı yakın hava savunması sağlıyor. Ankara bugün 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye bisiklet turuna ev sahipliği yapıyor. Yarış dolayısıyla başkentte bazı yollar trafiğe kapatıldı. Saat 6'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'nın Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Alparslan Türkeş Caddesi arasında kalan kısmı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı ile Anadolu Bulvarı arasında kalan bölümü çift yönlü trafiğe kapalı. Soğuk ve yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 39 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Bugün Akdeniz, Ege, İç Anadolu ve Marmara'nın doğusunda kuvvetli sağanak bekleniyor. Elverişsiz hava koşulları Marmara Denizi'nde ulaşımı olumsuz etkiledi. Etkili olması beklenen fırtına sebebiyle Bursa Deniz Otobüslerine ait bazı seferler iptal edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Yeni haftada küresel yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için hazırlanan teşvik paketinin de meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Küresel ekonomide dalgalanmalar, artan enerji maliyetleri ve bölgesel gerilimlere rağmen Türkiye ihracatta güçlü seyrini sürdürüyor. Son 12 aylık ihracatın 275,8 milyar dolara ulaşmasıyla yeni bir rekora imza atıldı. Dijital ortamlarda çocukları koruyacak yeni bir uygulama hayata geçiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 18 yaş altına özel çocuk hattı sistemi kuracak. Türk dizileri küresel başarıya imza attı, yaklaşık 1 milyar izleyiciye ulaştı. Bu yükselişte TRT yapımlarının da önemli payı bulunuyor. Türkiye 2026 itibarıyla dizi ihracatında dünyada 3. sıraya yerleşti. İstanbul Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen 1. Rami Çocuk ve Sanat Bienali devam ediyor. Minikler Bienal'de hem sanatla iç içe zaman geçiriyor hem de eğitici atölyelere katılıyor. 15 Haziran'a kadar açık olan Bienal'de 500'den fazla etkinlik düzenlenecek. ABD ve İran arasında müzakere bilmecesi sürerken ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. İran'ın sunduğu yeni teklifi inceleyeceğini belirten Trump, teklifin kabul edilebilir olacağını ise düşünmediğini söyledi. Trump, İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma olasılığının bulunduğunu da dile getirdi. İran'dansa, teklifimizi sunduk, top artık ABD'nin sahasında açıklaması yapıldı. Soykırımcı İsrail'in saldırısından kurtulan küresel Sumut filosuna ait tekneler Yunanistan'ın Girit

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğlu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam deşri.

0: yolculuğumuza başlıyoruz.
1: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
2: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
1: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
2: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
1: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
2: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
1: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
2: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
1: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
2: TRT Müzik ekranlarında,
1: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
2: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
1: canlı yayınla sizlerle.
2: Haydi Türkiye.
1: 99 yıllık ses yolculuğunun
2: coşkusunu paylaşmak için
1: bu özel yayında buluşalım.

TRT İzmir Radyosu'nda hazırladığımız Siyah Beyaz Tuşlar programını dinliyorsunuz. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Hanerkan, yaklaşık 30 dakika sürecek olan bu müzik yolculuğumuzda Türk müziği repertuarımızdan seçkiler sunacağız sizlere. Bugün sözleri Yunus Emre'ye ait Segah bir eser ile merhaba dedik siz TRTname dostlarına. Şol Cennetin Irmakları. Siyah Beyaz Tuşlar Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğretim elemanlarından Aykut Uçakçı ile birlikte seslendireceğimiz bestesi Ferit Sıdal'a ait süzünak bir şarkıyla devam ediyor. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu.

Şimdi sırayı benim yorumlayacağım İzzet Altınbaş imzalı Acem Kürdi bir eser alıyor. Bak yine geçti bahar, gül neylesin neylesin.

TRT Name Dostları programımız Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzikisi Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü öğrencilerinden Beyza Gülsün Mısırlı'nın eşliğinde acama şıran bir şarkı ile devam ediyor. Gel ey denizin nazlı kızı.

siyah beyaz tuşlar birbirine bağlı 3 eser ile sona eriyor. İlk olarak Kordon Zeybi ve bağlı olarak Erol Sayan'a ait bir eser Kordon Boyu Seyrine Düştüm, son olarak ardından bir

TRT Radyoları arşivinden özenle seçtiğimiz şarkılarla Akşamın Sesi programı haftanın her günü saat 19'da TRT Name'de sizlerle buluşuyor.

Gününüzü maziden en özel şarkılarla renklendiriyoruz. Bengü Ergenen'in hazırlayıp sunduğu Geçmiş Zaman Olur Ki her sabah onu 5 geçe TRT Name'de.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftaki temamız kader. İnsan bazen yaşadıklarını anlatacak birini bulamaz. Sitemi içinde kalır, soruları cevapsız. Ne yaşandıysa neden diye sorar. Ama cevaplar hep kaderin sessizliğinde saklıdır. Şimdi kaderle hesaplaşan, içten bir sitemin dile geldiği o eserle baş başayız. Esere geçmeden önce bugün bizlere sazlarıyla eşlik eden saz sanatçılarımızı takdim etmek istiyoruz. Merhaba Korhan, saz sanatçılarımızın isimlerini ve ilk eserimizin anonsunu senden dinleyelim mi?
1: Merhabalar, saz sanatçılarımız kanunda sevgili Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kanpıçak, klavyede Batur Ertem, ritim sazda Evren Kaya ve Kemal Kartal.
0: Evet, program yapımcımız Gülay Elden, teknik yapımda Necmiye Şahin, programı sunan ben Berin Aydın ve TRT Ankara Radyosu saz sanatçısı sevgili Korhan Gülderen ile birlikte biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Başlıyor.
1: İlk eserimiz Kader Kime Şikayet Edeyim Seni Bilemem. Avni Anıl'ın bu güzel Hicaz şarkısını dinliyoruz.

0: CRC Name.
1: Bazı özlemler vardır zamana sığmaz. Görmesen de, konuşmasan da kalbin bir köşesinde hep diri kalır. İnsan unuttum dese de bir an gelir ve özlem kendini hatırlatır. İşte o an bir şarkıya sığar bütün duygular. Hasretin sessiz ama derin bir yankısı şimdi kulaklarımızda. Beste Alaaddin Şensoy, Makam Hüzzam. Özlesem de seni bir an, ağlasam da olmaz duyan.
2: Diğer adıyla kadere bak.

0: Yaşadıklarımızı zaman zaman kadere yüklemez miyiz? Ama bazı acılar vardır ki adı kader değildir. Seçimler yapılır, yollar bilerek yürünür. Ve sonuçlar bir gün insanın karşısına çıkar. İşte tam da bu noktada söylenen bir söz var şimdi. Suçu kadere değil, gerçeğe bırakan bir eser geliyor.
1: Ali İhsan Kısacı'nın Hicaz bestesi, Kader diyemezsin, sen kendin ettin.
0: Hep birlikte dinliyoruz.

0: CRC Name.
1: Kimileri bazı yaraları ömür boyu taşır. Ne zaman iyileşir ne de tamamen kapanır. Kimi acılar vardır ki ilacı yoktur. Ne elde, ne gönülde, ne de kaderin terazisinde. Korhan, mikrofon sende.
2: Evet, şimdi kaderin en hüzünlü yüzüyle söylenen o eser geliyor. Gamze deyim, deva bulmam.

0: İnsan bazen ne kadar uğraşsa da bazı eksiklikleri tamamlayamaz. Alışmaya çalışılır, kabullenmeye çalışılır ama kalp söz dinlemez. Yokluğa direnilir, zamana sığınılır. Korhan, bu eserimizin anonsunu da sen yapar mısın?
1: Evet, tabii ki. Şimdi kaderin ayırdığı ama kalbin vazgeçemediği o hikaye başlıyor. Olmuyor, olmuyor, sensiz olmuyor.
0: Evet, hep birlikte dinliyoruz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bugün de Biz Çaldık Sen Söyle programını burada noktalıyoruz. Haftaya başka bir tema ile aynı gün ve saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Biz Çaldık.
1: Sen Söyle.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Biz Çaldık. Sen Söyle.

sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik Keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

0: CRT Name.
1: Farklı yorumlar, sevilen şarkılar, hepsi ve daha fazlası her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programıyla TRT Name'de.

0: CRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. ABD ve İran arasında müzakere bilmecesi sürerken ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. İran'ın sunduğu yeni teklifi kabul etme niyetinde olmadığı sinyali verdi. Tahran'ın son 47 yıldaki eylemleri için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini savundu. İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma ihtimalini de dile getirdi. İran'dansa diplomasi veya savaş durumunda çıkarların ve güvenliğin korunacağı açıklaması geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, teklifimizi sunduk. Top artık Washington'ın sahasında, ya diplomasiyi ya da çatışma yolunu seçecekler dedi. Hürmüz Boğazı'nda belirsizlik sürerken Tahran, Boğaz'ın yönetimine ilişkin 12 maddelik plan hazırlandığını açıkladı. Plana göre İsrail gemileri Hürmüz'den geçemeyecek, İran'a düşmanca girişimde bulunan ülkeler savaş tazminatı ödeyecek, ABD Başkanı Trump'tansa İran limanlarına yönelik ablukaya ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi. Korsanlar gibi izleyen Trump, ablukanın %100 etkili olduğunu savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi'yi başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik etti. Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni bir adım daha atılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesine katılmak üzere yarın Ermenistan'a gidecek. Cevdet Yılmaz, geleceği inşa etmek Avrupa'da birlik ve istikrar temasıyla düzenlenen zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Türkiye'yi temsil edecek. Bu ziyaret Türkiye'den Ermenistan'a 18 yıl sonra bu seviyede yapılan ilk ziyaret olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Ankara'da kuvvetli mevkidaşı Ahmet Nasır Muhammed Es-Sabah'ı ağırlayacak. Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşın bir an önce sona erdirilmesi için Türkiye'nin diplomatik çabalarını ve yapıcı katkılarını dile getirecek. Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanı

0: Ankara'da yapıldığını hatırlattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Dijital ortamlarda çocukları koruyacak yeni bir uygulama hayata geçiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 18 yaş altına özel çocuk hattı sistemi kuracak. Trendyol Süper Lig'de dün zirveyi ilgilendiren 3 kritik maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Samsun Spor 4, Galatasaray 1, Fenerbahçe 3, Rams Başakşehir 1, Trabzon Spor 1, Göztepe 1. Süper Lig'de bugün alt sıraları yakından ilgilendiren 4 maç oynanacak. Saat 20'de başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek karşılaşmalar şöyle. Zekorner Kayseri Spor, İKAS Eyüp Spor, Hesap.com Antalya Spor, Korendon Alanya Spor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Natura Dünyası Gençler Birliği, Kasımpaşa Kocaeli Spor. Trendyol 1. Lig'de ise Erzurum Spor'dan sonra Süper Lig biletini alan ikinci takım Ahmet Sportif Faaliyetler oldu. Diyarbakır ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak ligi ikinci sırada tamamladı ve mutlu sona ulaştı. Atko Grup Pendik Spor'la 1-1 berabere kalan Esenler Erokspor normal sezonu 3. sırada tamamladı. Haberleri sunduk.
1: TRT Name.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

hoş geldiniz, safalar getirdiniz. TRT İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Müzik stüdyomuzdayız. Müzik stüdyomuzda bendeniz Nusret Yılmaz, Tonmeister'ımız Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ve bugünkü prodüktörümüz Sevilay Tunalı. Efendim ses sanatçılarımız Berrin Şener, Sezen Özmen, Seda Gökkadar, Gürsoy Dinçer, Harun Gürbüz ve bendeniz. Stüdyomuzu şereflendirdik.

Çelik Su var ve ritim sazda Muhammed İzgi var. Efendim Uşak Peşrev'in ardından Uşak faslımızla selamlıyoruz sizi. Stüdyo Name programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz.

0: TRTname.
1: Hanımlar beyler, Stüname programı devam ediyor. Uşak makamında bir fasıl dinlediniz. Sırada Nihavend makamında solistimiz Berin Şener'in seslendireceği Şekip Ayhan Özışık şarkısı. Şimdi bahar gelmiş neyleyim? Neyleyim bahar yazı sen olmayınca? El eleydik bir zamanlar, göz gözeydik, diz dizeydik, biz bizeydik bir zamanlar diyecek Berin Şener.

Sevgili Berin Şener'e teşekkür edelim. Teşekkür. Efendim, Yusuf Nalkesen güftesi ve bestesi kendisine ait muhteşem bir şarkı efendim bestelemiş. Şimdiki solistimiz de Seda Gökkadar, bu şarkıya dil olacak efendim. İnan, inan ki kimse bana senin gibi bakmadı. Vallahi billahi kimse beni senin gibi yakmadı.

Teşekkür ederiz efendim Seda Gökkadar'a. Sıradaki solistimiz Gürsoy Dinçer. Yine Nihavend makamında Mustafa Çağlar şarkısı seslendirecek. Anlatamam bu aşkın hikayesi derindir. Beni kaç yıl inleten o güzel gözlerindir. Buyursunlar.

Sevgili Gülsoy'a teşekkür ediyoruz. Efendim sıradaki solistiniz bendenizim. Ülkü Aker ve Avni Anıl birlikteliğinde bir Nihavend şarkıyı seslendireceğim. Gözlerin bir aşk bilmecesi sorar gibi. Gözlerin

0: TRT Name.
1: Stüdyo Name programının sonundayız efendim. Bizlere müzik stüdyomuzdan yaptığımız yayına eşlik ettiğiniz için stüdyoda bulunan tüm arkadaşlarım adına, Barış Baykal adına, prodüktörümüz Sevilay Tunalı adına, Şahin Atmacı adına ve tüm sanatçı dostlarım adına İstanbul Müdürlüğü'nce saygılar sunuyoruz efendim. Son şarkımız Yesari Asım Arsoy imzalı Alsam Adının Dilberini diyeceğiz efendim. Ve ardından eğer vaktimiz yeterse Haydar Tatlıyay'ın Nihavend Oyun Havası'na geçeceğiz. Allah'a ısmarladık efendim. Sağlıkla kalınız.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. ABD ve İran arasında müzakere bilmecesi sürerken ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. İran'ın sunduğu yeni teklifi kabul etme niyetinde olmadığı sinyali verdi. Tahran'ın son 47 yıldaki eylemleri için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini savundu. İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma ihtimalini dile getirdi. İran'dansa diplomasi veya savaş durumunda çıkarların ve güvenliğin korunacağı açıklaması geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, teklifimizi sunduk, top artık Washington'ın sahasında, ya diplomasiyi ya da çatışma yolunu seçecekler dedi. Hürmüz Boğazı'nda belirsizlik sürerken Tahran, Boğaz'ın yönetimine ilişkin 12 maddelik plan hazırlandığını açıkladı. Plana göre İsrail gemileri Hürmüz'den geçemeyecek, İran'a düşmanca girişimde bulunan ülkeler savaş tazminatı ödeyecek, ABD Başkanı Trump'tansa İran limanlarına yönelik ablukaya ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi. Korsanlar gibi izleyen Trump, ablukanın %100 etkili olduğunu savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi'yi başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik etti. Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti

süratle kuracağına inandığını söyledi. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni bir adım daha atılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesine katılmak üzere yarın Ermenistan'a gidecek. Cevdet Yılmaz, geleceği inşa etmek, Avrupa'da birlik ve istikrar temasıyla düzenlenen zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Türkiye'yi temsil edecek. Bu ziyaret, Türkiye'den Ermenistan'a 18 yıl sonra bu seviyede yapılan ilk ziyaret olacak. Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda final etabı Ankara'da gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarışmanın final etabının 27 yıl aradan sonra yeniden Ankara'da yapıldığını hatırlattı. Antalya'da Turkish Airlines Open 2026 golf turnuvası devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak golf sahasında mücadele eden oyuncuları izledi. Ülkemiz yine güvenli liman olup pek çok organizasyonu gerçekleştirme yeteneğine sahip dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen İPART 3 programı kapsamında 218 projenin toplam 2,5 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandığını açıkladı. CHP görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı partiden ihraç etti. Yalım, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 30 Mart'ta tutuklanmıştı. Katil İsrail'in saldırısından kurtulan küresel somut filosuna ait tekneler Yunanistan'ın Girit Adası kıyısında bekliyor. İsrail alıkoyduğu iki aktivisti serbest bırakmadı. İşkence gören aktivistler açlık grevinde. Trendyol Süper Lig'de dün zirveyi ilgilendiren 3 kritik maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Samsun Spor 4, Galatasaray 1, Fenerbahçe 3, Rams Başakşehir 1, Trabzon Spor 1, Göztepe 1. Süper Lig'de bugün alt sıraları yakından ilgilendiren 4 maç oynanacak. Saat 20'de başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı dinlenebilecek karşılaşmalar şöyle: Zekorner Kayseri Spor, İKAS Eyüp Spor, Hesap.com Antalya Spor, Korendon Alanya Spor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Natura Dünyası Gençler Birliği, Kasımpaşa Kocaeli Spor. Trendyol 1. Lig'de ise Erzurumspor'dan sonra Süper Lig biletini alan 2. takım Ahmet Sportif faaliyetler oldu. Diyarbakır ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak ligi 2. sırada tamamladı ve mutlu sona ulaştı. Atko Grup Pendik Spor'la 1-1 berabere kalan Esenler Erok Spor normal sezonu 3. sırada tamamladı. Sayın dinleyicilerimiz, haberleri sunduk.

0: Mahmut Bilgin'in yönettiği Ev Çıpasını dinlediniz.
1: TRT Name. Saat 18. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere bilmecesi sürerken ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. İran'ın sunduğu yeni teklifi kabul etme niyetinde olmadığı sinyali verdi. Tahran'ın son 47 yıldaki eylemleri için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediğini savundu. İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma ihtimalini dile getirdi. İran'dansa diplomasi veya savaş durumunda çıkarların ve güvenliğin korunacağı açıklaması geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, "Teklifimizi sunduk, top artık Washington'un sahasında, ya diplomasiyi ya da çatışma yolunu seçecekler," dedi. Hürmüz Boğazı'nda belirsizlik sürerken Tahran, Boğaz'ın yönetimine ilişkin 12 maddelik plan hazırlandığını açıkladı. Plana göre İsrail gemileri Hürmüz'den geçemeyecek. İran'a düşmanca girişimde bulunan ülkeler savaş tazminatı ödeyecek. ABD Başkanı Trump'tansa İran limanlarına yönelik ablukaya ilişkin dikkati çeken bir çıkış geldi. "Korsanlar gibiyiz," diyen Trump, ablukanın %100 etkili olduğunu savundu. İran savaşı küresel enerji krizini derinleştiriyor. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC artı üretimi artırma kararı aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin örgütten ayrılma kararı sonrası günlük petrol üretimi 188 bin varile yükseltilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi'yi başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik etti. Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından biri olan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun final etabı 27 yıl sonra Ankara'da gerçekleşti. Yarışmanın genel klasman birincisi Avustralyalı Sebastian Berwick oldu. Final etabının başlangıcını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,

0: dereceye girenlere de ödüllerini verdi. Antalya'da Turkish Airlines Open 2026 golf turnuvası devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak golf sahasında mücadele eden oyuncuları izledi. Ülkemiz yine güvenli liman olup pek çok organizasyonu gerçekleştirme yeteneğine sahip dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. CHP, görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı partiden ihraç etti. Yalım, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 30 Mart'ta tutuklanmıştı. Katil İsrail'in saldırısından kurtulan küresel Sumut filosuna ait tekneler Yunanistan'ın Girit Adası kıyısında bekliyor. İsrail alıkoyduğu iki aktivisti serbest bırakmadı. Üstelik aktivistlerin gözaltı sürelerini de hukuksuzca iki gün daha uzattı. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Güneydeki beldeler yoğun bombardıman altında. Bir camiye hedef alan İsrail ordusu Yavun beldesindeki manastıra zarar verdiğini de itiraf etti. Saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti. Spor. Trendyol Süper Lig'de dün zirve ilgilendiren 3 kritik maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Samsunspor 4, Galatasaray 1. Fenerbahçe 3, Rams Başakşehir 1, Trabzonspor 1, Göztepe 1. Süper Lig'de bugün alt sıraları yakından ilgilendiren 4 maç oynanacak. Saat 20'de başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak karşılaşmalar şöyle. The Corner Kayseri Spor, İKAS Eyüp Spor. Hesap.com Antalya Spor, Koren'den Olanya Spor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Natura Dünyası Gençler Birliği ve Kasımpaşa Kocaeli Spor. Trendyol 1. Lig'de ise Erzurum Spor'dan sonra Süper Lig biletini alan ikinci takım Ahmet Sportif faaliyetler oldu. Diyarbakır rakibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak ligi ikinci sırada tamamladı ve mutlu sona ulaştı. Atko Grup Pendik Spor'la 1-1 berabere kalan Esenler Erok Spor normal sezonu 3. sırada tamamladı. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Akustik Name programımızla radyolarınızda huzurlarınızdayız. Ben Semra Karakuş. Yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğum repertuarı sizler için icra edeceğim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Barış Baykal ve ayrıca bugün Akustik Name programını paylaştığım kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Kareşin, utta Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi. Keyifli bir programda sizlerle birlikte olacağız.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, sizlere ilk olarak Güftesi Hücest'e Aksavrı'na, müziği Selahattin İçli'ye ait bir eser seslendirdim. Hüseyin'i makamında. Zeytin gözlüm sana meylim nedendir? İkinci olarak da Güftesi Fikri Akurgal'a, bestesi Avni Anıl'a ait nihavent bir eser seslendirdim. Kadir Mevlam sen verirsin bu canı. Sırada Güftesi Turhan Oğuzbaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait Muhayyer Kürdi makamında bir eser var. Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan.

Güftesi Melek Hiç'e, bestesi Amir Ateş'e ait Muhayyer Kürdi makamında güzel bir eserle programımıza devam ediyoruz değerli dinleyicilerim. Bir kızıl goncaya benzer dudağın.

Sırada güftesi Mustafa Sevilen'e, bestesi Yıldırım Gürses'e ait Nihavend makamında bir eser var. Ateş olup yaksan da, gonca güller taksan da, ahu olup baksan da, affetmem asla seni.

Evet değerli dinleyicilerimiz, sırada yine güzel bir eser var. Sözleri Ülkü Akar'a, bestesi İrfan Özbakır'a ait bir mahur makamda eser seslendireceğim size. Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, sırada yine sevdiğinizi bildiğim bir eser var. Bestesi Ali Erköse'ye ait. Muhayyer Kürdi makamında bir şarkı. Viran olan kalbimde sevgilimi özlerim.

Bu güzel programda eşlik eden hepsi birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarıma, büyüklerime çok teşekkürler ediyorum. Güzel icraları için sağ olsunlar, var olsunlar. Sırada Güfte ve bestesi Teoman Alpa'ya ait Muhayyer Kürdi makamında bir şarkı var değerli dinleyicilerim. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir.

Evet, kıymetli dinleyicilerim, programımıza devam ediyoruz. Güftesi Sevim Yüce Alp'e, bestesi Saadettin Öktenay'a ait Kürdi makamında bir şarkı var. Şimdi sizlere söylemek istediğim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim.

0: TRT Name.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, yine güzel bir eserle sizlerle birlikteyiz. İnşallah sizler de bizlere eşlik ediyorsunuzdur şu an güzel şarkılarımıza. Bu bizi mutlu eder. Keyifli bir repertuar.

ısrarla sizlerleyiz. Çünkü Güfte ve Bestesi Zeki Müren'e ait Muhayyer Kürdi makamlı bir şarkı var. Tekrar bana dönsen, yine beni sevsen, kalbimde sen, ruhumda sen, ne olursun bana sevgilim desen. Tekrar.

Hüzzam makamına geçiş taksiminde TRT İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli keman sanatçısı Aydın Varol'a çok teşekkür ediyorum. Evet, kıymetli dinleyicilerim, sırada Hanende Nasibe Hanım'a ait güzel bir eser var. Hicaz bir türkü. Elmalıya vurgunum amman.

Sevgili dinleyenler, şu an dinlemekte olduğunuz Akustik Nami programımızın tekrar yayınını bu gece 12'de ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'te yine TRT Nami frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Sevgili dinleyenler, Türk sanat müziğinin seçkin eserleriyle hazırladığımız bir Akustik Nami programımızın daha sonuna geldik. Programımız boyunca ben Semra Karakuş sizlerleydim. Ve ayrıca bugün benimle olan kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım, kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Karaşin, utta Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenker Sarp ve ritim sazda Muhammed İzgi idi. Çok kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarıma güzel eşlikler için bir kez daha teşekkürler ediyorum. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran tonmeisterimiz Barış Baykal, Akustik Nami programımızın siz değerli dinleyicilerimize huzur ve dinginlik verdiğini umut ediyoruz. Ve son olarak sizlere sözü ve müziği Arif Sami Töker'e ait Acem Kürdi makamında bir eserle veda ediyoruz. Bir sevda geldi başıma, felek su kattı aşıma. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarık Yahya, teknik yönetmenimiz Abdullah Tombuloğlu, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımıza sevgi dolu güzel bir eserle başladık. Güftesi Asuman Polat'a, bestesi İrfan Özbakır'a ait Rast makamında. Seni nasıl sevdim bunu bil ki, muazzam.

Aziz Ersoy seslendirdi. Bu akşam yine muhteşem eserlerimiz var sevgili dinleyicilerimiz. İki saat sizlerle güzel bir zaman geçireceğiz. Keyfiniz bol olsun diyoruz. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. Güzel iletilerinizi bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sırada Yıldırım Gürses'e ait güzel bir eserimiz var. Yine hareketli bir eserle devam ediyor programımız. Beni sevdiğini kuşlar söyledi. Yine sevgi dolu bir eser. Cengizhan Sönmez hepiniz için seslendiriyor sevgili dinleyicilerimiz.

Muhteşem eserleri peş peşe dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İlk iki eserimiz sevgi dolu, aşk doluydu. Şimdi de sevgi dolu, aşk dolu bir eserimiz var sırada sevgili dinleyicilerimiz. Hüner Coşkuner'in Ölümsüz Sesinden dinleyeceğiz. Güftesi Bülent Pozam'a, bestesi Selmi Andağ'a ait. Bakalım kimlere armağan edeceğiz bu sevgi dolu eseri. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu selamlarını göndermiş, iyi akşamlar diliyor. Bir baktım ki Sarı Papatya'mın programının saati gelmiş. Hoş geldin bir tanem Sarı Papatya'm. Şimdi seviniyorum ama 2 saat çabucak geçiyor, buna da şükür demiş. Çok teşekkür ederim. Sıradaki eseri Almanya Berlin'den Suna teyzeye, İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin'e, Adana'dan Neslihan Hanım'a ve kendisine armağan ediyor. Zekai Tunca hocama selamlar, saygılar sunuyorum demiş. Teşekkür ederiz. İzmir Bornova'dan Uğur günaydın, gönlünüze emeğinize sağlık demiş. Sıradaki esere ortak olmak istediğini belirtmiş. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı yeğenleri Yücel Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur, Selami Kabakçı, Coşkun Bakan, Feyzi Akşen, İlyas Aydın, Murat Odabaşı, Osman Çokyaman ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel de bizlerle birlikte hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey, teşekkür ederiz. Seydi Kemer'den Bayram Gökçen sevgilerini göndermiş, evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Bey, kıymetli torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım selamlar sevgiler demiş. Sıradaki eseri eşi Mustafa Bey'e armağan ediyor. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz, kıymetli ekip hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına armağan ediyor. Bakalım. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe iyi yayınlar, iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri kendisine, ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz, akşamın sesi bizim sesimiz demiş. Güzel İzmit'imden gönderiyorum selamlarımı diyerek sıradaki eseri ekibimize, Name dostlarına, eşi Mustafa Aydeniz'e, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostan.

Sancı'ya ayrıca çok değerlim diyerek bana armağan ediyor. Huzur dolu akşamlar dilemiş. Teşekkürler. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı sevgilerimle iyi akşamlar diliyorum demiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Lüleburgaz Ceylanköy'den Macit Zinetbaş selamlar sevgiler iyi yayınlar kolay gelsin demiş. Samsun Atakum'dan Abdullah Mete de şu anda bizlerle birlikte hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri eşi Ferda Hanım'a İstanbul'da bulunan kızı Sine'ye, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Harika bir eser. Hüner Coşkuner'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Senden vazgeçemem.

Akşamın Sesi Hüzzam makamında güzel bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden bizlere övgü dolu, güzel, sevgi dolu mesajlar gelmeye devam ediyor. Konya'dan Hatice Tuncer sağlıklı, huzurlu, güzel bir pazar akşamı diliyor. Tüm eserleri ailesine ve dostlara armağan ediyor. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ederiz. Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener hayırlı akşamlar dilemiş. Sağlıkla, huzurla, sevdiklerinizle paylaşarak olsun her anınız inşallah demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri, vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı biz olabilmeyi ilke edinenlere Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Koçyiğit, Can Bolat, Özcan Afacan, Salih Kurt ve tüm dinleyenlerimize armağan.

armağan ediyor. Yaşam paylaşınca güzel, değerli ve de anlamlı demiş. Teşekkür ederiz. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ankara'dan Hamiyet Karaca sevgilerini, selamlarını göndermiş. İyi akşamlar, evlerimize hoş geldiniz demiş. Teşekkür ederiz. Sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Bolu'dan Bedrettin Karaman da bizlerle birlikte yine güzel bir dörtlük göndermiş. Bakın ne demiş. Pazar akşamın sesine Köroğlu'nun diyarından selamlar gönderiyorum. Duygu yüklü içeriği hasret, sitem, sevgi ve özlem, gül kokan bir hüzzam eser gelebilir mi diyorum diyerek bize yine her zamanki gibi güzel bir mesaj göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Van'dan Van'ın hafızası nostalji iyi akşamlar dileğiyle selamlar göndermiş. Sıradaki eseri Mehmet Gücü Yener, Ahmet Bahar ve Macit Mumcuoğlu'na armağan ediyor. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar yurdumun her köşesine selam olsun demiş. Gün batarken, bir yaprak düşerken, bir keman taksimi, bir şarkı, şiir, name, mutfaktan gelen yemek kokusuna karışırken mutlu, huzurlu, sağlıklı kalın demiş. Bizlere güzel bir mesaj göndermiş. Teşekkür ederiz. Güzel bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Neveser Kökteş'e ait Hüzzam makamında Teoman Volkan Özselçuk sizler için seslendiriyor. Gül olsam ya sümbül olsam beni koklar mısın?

Sırada Samime Sanay'dan dinleyeceğimiz güzel bir potpori var sevgili dinleyicilerimiz. Kimlere armağan edelim? Bartın'dan Musa Aytu, namelerin kalbe dokunduğu, sözlerin zarafetle dile geldiği, eşliğinde huzur dolu bir akşam diliyorum. Bu güzel yayını bizlere ulaştıran kıymetli radyo ekibine ve kıymetli Dilek Hanım'a, harika sunumuyla gönlümüze ses olan sanatçılarımıza da selamlar demiş. Tüm dinleyenlere keyifli, duygulu, musiki dolu saatler dilemiş. Çok teşekkür ederiz bu güzel mesaj için, ileti için. İzmir'den Gültekin Örücüler sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri Nadir Fidan'a armağan ediyor. İstanbul Şile'den Nazire Metin de bizlerle birlikte, akşamın sesine kucak dolusu selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Eskişehir Yunus Emre Köyü'nden İbrahim Kaçar da bizlerle birlikte iyi akşamlar dilemiş. Programda emeği geçen herkese teşekkürler, iyi yayınlar demiş. Biz teşekkür ederiz. Yağmurlu soğuk bir Fas'a küp düşen köyünden akşamından selamlar demiş Mustafa Aylı Aydemir. Sıradaki eseri Seniha Cengizhan, Zafer Özkara, Meral Özsan, Suna Koçak, İmran Ertuğ ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Manisa'dan Salih Kurt hayırlı akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Salih Bey, teşekkür ederiz. Ankara'dan Tamer Alper, iyi akşamlar. Beklenmeyen böyle soğuk havaları akşamın sesi ısıtabilir ancak demiş. Teşekkür ediyorum Tamer Bey'e. Sıradaki eseri tüm name dostlarına, ekibimize ve değerli sunucumuz Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederim. Hatay Antakya'dan Abbus Bakır sevgilerini, selamlarını göndermiş. En güzel akşamlar, yaşarken gönül kırmadan yaşamak lazım demiş. Çok da doğru söylemiş. Sıradaki şarkıyı eşi Gülşen Hanım, çocukları Onur, Emre, Bakır ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Polatlı'dan Nurten Şenmer'den hayırlı akşamlar dilemiş. Selamlarını, sevgilerini göndermiş bize. Teşekkür ediyoruz. Hep birlikte dinliyoruz. Samime Sanay sizler için seslendiriyor.

Gönlümün bülbülüsün, aşk bahçemin gülüsün. Alaaddin Yavaşça'ya ait Nihavend makamındaki bu güzel eseri Serap Kuzey ve Vedat Çetinkaya birlikte seslendirdi sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 19.34'ü gösteriyor. Akşamın sesi yine aşk dolu bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Muhayyer Kürdi makamında. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Alanya'dan Dilek Yıldız mutlu akşamlar selam olsun demiş. Van Erciş'ten Oktay Hançer selamlamış hepimizi. Hani insanların mutlu oldukları anlar vardır ya, işte hafta sonlarının vazgeçilmez programı TRT Name'nin güzel programı ile aile bireyleri bir arada Name tadında hoş sohbetlerle bu güzel programdaki eşsiz eserleri dinliyoruz. Bu mutluluğu bizlere yaşattığınız için teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık demiş. Çok teşekkür ederim bu güzel mesajınız için. Sıradaki şarkıyı eşi Mihri Didem, çocukları Elif, Esma, bana, ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem TRT Name dostlarını selamlamış. Isparta Sinirkent'ten Uğur Heybeli iyi akşamlar dileğiyle sıradaki eseri Hacı Hasan Heybeli ve Hacı Yengen Tülay'a armağan ediyor. Ankara Yeni Mahalle'den Meral Menekşi Özardı da bizlerle birlikte selamlarını, sevgilerini göndermiş. Bugün eşim Argun Özarda'nın doğum günü. Mümkünse Zekai Tunca'dan Alın Yazımsın eserini rica ediyorum demiş. Listemizi önceden hazırladığımız için bu şarkımız yok ama Zekai Tunca hocamızdan ilerleyen dakikalarda güzel bir eseri gelecek. Ben şimdi size aşk dolu eseri armağan ediyorum. Eşiniz Argun Bey'e de sağlıklı, mutlu, nice uzun yıllar, güzel yıllar diliyoruz. Çaykara'dan Turan Tekeoğlu dün de gelmişti programımıza, bugün de geldi. Çok teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz diyoruz. Bizleri selamlamış, sıradaki şarkıyı eşi Suzan Hanım'a armağan ediyor. İstanbul İstinye'den Müzeyyen Yüce Arda Bulut da bizlerle birlikte. İyi akşamlar Sarı Papatya'mız. Ben de diyeceğim Sarı Papatya'm diye, çok yakışıyor demiş. Çok teşekkür ederim Müzeyyen Hanım'a. Hepimizi selamlamış, Name dostlarına da sevgilerini göndermiş. Yeni bir dinleyicimiz daha katıldı aramıza sevgili dinleyicilerimiz, Çağrı Ülkü. Merhabalar, evimize hoş geldiniz yine demiş. Daha önce de yazmış olabilir Çağrı Bey ama yine hoş geldiniz diyorum. 7/24 TRT Name dinleyen ve vitaminini Türk sanat müziğinden alan canım annem Sevda Ülkü ve ben sıradaki şarkıya talibiz. Sizleri çok seviyoruz. Tüm ekibe ve dinleyenlere Antalya'dan çok selamlar ve sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyoruz bizden de size. Sevgiler, selamlar. Çok teşekkürler. Yine Antalya'dan Suzan Ülkü iyi akşamlar dilemiş. Sevgilerini göndermiş bizlere. Sıradaki eseri sevgili eşi Ahmet Ülkü'ye, Ümran Altunay koro arkadaşlarına ve kendisine armağan etmiş. İstanbul Maltepe'den Ümit Gökmen de bizlerle birlikte.

birlikte hayırlı akşamlar dilemiş, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri annesi Gamze, Bodrum'da yaşayan ablası Yeşim ve tüm merhametli insanlara armağan ediyor. Ne güzel bir mesaj göndermiş. Feryal Zeki Ceylan, sevgili dinleyicimiz, geçen hafta katılmıştı. Dün de yazdı, bugün de yazdı. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Feryal Zeki Ceylan, kıymetli öğretmenimiz, emekli öğretmen. Demiş ki, iyi akşamlar güzel kızım, programınızın hayranı oldum. İyi ki katılmışım. Bugünkü sıradaki eseri 52 senelik eşime, oğlum Burak, kızım Hilal ve tüm Beşiktaş camiasına armağan ediyorum demiş. 52 yıl maşallah diyorum, Allah nice sağlıklı güzel yıllar versin eşinizle birlikte. Sağlık, huzur diliyorum sizlere. Güzel de bir şarkı armağan etmiş olacağız size. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu, hayırlı akşamlar dilemiş hepimize. Bu güzel programda emekleri geçenlere teşekkürler. İyi ki varsınız demiş. Biz teşekkür ederiz. İzmir'den Arzu Karaçelik de bizlerle birlikte hayırlı akşamlar diliyor. Bu akşam bizler için çok kıymetli şarkılar seçtiğiniz için size ve ekibinize sonsuz teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Sıradaki eseri Seven Kurtboğan Savtekin'e, eşi Murat'a ve bizi hiç kaçırmadan dinleyen tüm dinleyenlere armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Almanya'dan Fatma Ateşok da bizlerle birlikte mutlu akşamlar diliyor. Bizim seçtiğimiz o bir eseri ekibimize, radyosu açık olan name dostlarına armağan ediyor. Her hafta göndermiş olduğunuz selamlara çok teşekkür ediyorum Dilek Hanımcığım demiş. Rica ederim, tabii ki her zaman gönderiyorum. Yine buradan Ankara'dan Almanya'ya Fatma Hanım'a kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Niğde'den Huriye Özer selamlarını göndermiş, iyi yayınlar diliyor bizlere. Teşekkürler. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu, emekleriniz için teşekkürler demiş. Sıradaki eseri annesine armağan ediyor. İzmir Ödemiş'ten Ayhan Candaş iyi akşamlar dilemiş. TRT Name dostlarını ve bize selamlamış, sevgilerini göndermiş. Niksar'dan Selami Kabakçı TRT Name dostlarını selamlamış. İstanbul Büyükçekmece'den Ahmet Bakırezer de şu anda bizi dinliyor. Mutlu akşamlar. Sefalar getirdiniz evlerimize demiş. Teşekkürler. Sıradaki eseri ekibimize, eşi Neriman Hanım'a, ablası Afet Altan çiftine, kardeşi Özdemir'e ve canım anneciğime armağan ediyorum. En kalbi sevgi saygılarımı sunuyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Nedime teyzecime ben de buradan çok selam gönderiyorum. Sürmene Dirlik Köyü'nde radyosun başında, eminim ki şu anda isminin söylendiğini duymuş ve yüzünde bir gülümseme oluşmuştur. O güzel ellerinizden öpüyorum Nedime teyzecim. Her hafta beni dinliyor. Çok teşekkür ederim. Meral Özsan Uşak'tan bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. İyi akşamlar diliyor. Biraz rahatsızım demiş. Bu akşam ancak size yazabildim Dilek Hanımcığım demiş. Geçmiş olsun diyorum Meral Hanım'a. Galiba soğuk algınlığı. Lütfen kendinize dikkat edin. Çok geçmiş olsun. Güzel bir eseri eşi Erol Bey'e, bugün doğum günü olan kıymetli Nami arkadaşımız İbrahim Özdemir'e, yine doğum günü olan Emre Okur'a, dün akşam bana istek gönderen değerli Nami dostlarımıza, Yamaç Şahin Bey'e ve birbirinden değerli Nami dostlarına armağan ediyorum demiş. Kıymetli Nami dostumuz İbrahim Özdemir'in bugün doğum günü, birazdan zaten onun mesajını da okuyacağım. İbrahim Bey'e şarkı armağanları gelmiş. Şimdiden doğum gününüzü kutluyoruz İbrahim Bey, mutlu yıllar diliyoruz. Bu şarkı sizler için geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Necdet Tokatlıoğlu'nun sesinden dinliyoruz aşk dolu eseri ve sizlere armağan ediyoruz. Bu aşka hiç kimse engel olamaz, sen beni, ben seni sevdikten sonra. Bu güzel eser ayrıca şu anda bizi dinleyen, ancak yazamayan, seven, sevilen tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Sen beni, ben seni sevdikten sonra Necdet Tokatlıoğlu'nun sesinden dinledik bu aşk dolu eseri sevgili dinleyicilerimiz. Sırada Mediha Şensancakoğlu'na ait Suzinak makamında yine güzel bir eserimiz var. Sevgi dolu bir eser. Gül ki güller dereyim, goncaların saçılsın. Bu güzel eseri kimlere armağan edeceğiz? Antalya'dan Hatice Okur Turunç Okulu selamlarını, sevgilerini göndermiş. Akşamın rengi vazgeçilmezimiz, muhteşem program, birbirinden güzel eserler. Gönüllerimizin sultanı Dilek Hanımcığım, çok teşekkür ediyorum.

demiş. Ben teşekkür ederim. Sıradaki eseri bugün doğum günü olan TRTname müdavimi İbrahim Özdemir'e. Hasta yatağında bizleri dinleyen çok değerli arkadaşım Meral Erol Özsan çiftine, Fazilet anneme, manevi oğlu Yamaç Şahin Bostancı'ya, name dostlarıma armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz bu güzel mesaj için. Yağmurlu bir Hatay Antakya akşamından tüm dostlara kucak dolusu selamlar sevgiler demiş Mehmet Andız. Güzel program akşamı sesine ekibe iyi yayınlar diliyorum demiş sıradaki şarkıyı. Mehmet Uluyurt, Mercan Kamuran, Salih Kurt, Nevin Keklik, Nurten Şen Merdan, Osman Çokyaman, Nesrin Gökmen, Zafer Özkara ekibimize ve akşamın sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Burdur'dan Zeki Gün de bizlerle birlikte selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri güzel sunucumuz, kardeşimiz, sarı papatyamız Dilek Hanım nezdinde kendisine, ekibine, eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve tüm name dostlarına armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Zeki Bey'e bu güzel mesajı için. Yağmurlu bir Gaziantep akşamından bizleri selamlıyor, sevgilerini göndermiş Gültekin Erkılıç. Sıradaki eseri eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye ve tüm şarkı severlere armağan ediyor. Ankara Çubuk'tan Yaşar Köksal tüm name dostlarını selamlamış. Haftanın son gününde bizleri mutlu eden bu güzel programa katılmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hazırlayıp sunan ekibe teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Niğde Bor'dan Şükrü Özdamar mutlu huzurlu bir pazar akşamı diliyor. Bu güzel programla bizlerle olduğunuz için sonsuz teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Seçeceğiniz bir eseri çok değerli annem Nurhayat Özdamar, ayrıca Zafer Özkara, Recep Gayretli, Azmi Yılmaz ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Annenize buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Mediha Şen Sancakoğlu sizler için seslendiriyor bu güzel eserini.

Bu akşamki muhteşem eserlerimizi dinlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sırada güftesi Kemal Şakir Yakar'a, bestesi Ferit Sıdal'a ait hepinizin bildiği, sevilen çok güzel bir eserimiz var Suizinak makamında. Bakalım kimlere armağan edelim, sürpriz olsun bu güzel eserde sevgili dinleyicilerimiz. Taşın aş olduğu asil şehir bucaktan akşamın sesine Dilek Hanım'a selamlar sevgiler demiş Ali Yöntem. Misafir olarak gelen kızlarım Fatoş, Gülden, Seda, torunlarım Sevde, Gül, Ecrin, Havva Gül, Metehan. Hepsi dinliyorlar, Hüseyin Güven dinliyor demiş sıradaki şarkıyı. Bunlar için rica ediyorum Dilek Hanım kolay gelsin demiş. Ben de size kolay gelsin diyorum. Mutlu akşamlar diliyorum torunlarınızla, kızlarınızla birlikte selamlar gönderiyoruz. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca, hoş geldiniz, güzel mutlu bir akşam diliyorum demiş. Sıradaki eseri dinleyen dinleyemeyen tüm dostlara armağan ediyorum demiş. İzmir Tire'den Hüseyin Güden de bizlerle birlikte hepimizi selamlamış, name dostlarına sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, Sadık Bey'e, Yamaç Şahin Bostancı'ya ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Bolvadin'den İbrahim Özdemir de şu anda bizlerle birlikte programımızı dinliyor. Sevgilerini göndermiş. Hafta sonunun en güzel programı Akşamın Sesinde. Sanat müziğimizin doyumsuz namelerini kadife sesli sunucumuz Dilek Hanım'ın sunumuyla dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz demiş. Dilek Hanım, bugün benim doğum günüm, sıradaki şarkı sadece kendim için gelsin, teşekkür ediyorum demiş. İbrahim Bey, eminim ki bu şarkıyı çok seviyorsunuz. Size armağan edeceğim Gönül Akkor'un sesinden gelecek. Size sağlıklı, mutlu, nice uzun yıllar diliyorum. İyi ki doğdunuz diyorum. Nice mutlu yıllara. Gönül Akkor'un sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Gözlerin bir içim su, içim yandı doğrusu. Öpeyim gözlerinden, kalmaz gönül korkusu.

Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bizlere ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. Muhteşem eserlerimizi hem dinleyerek hem de sevdiklerinize armağan ederek güzel bir zaman geçirebilirsiniz. İletileriniz de gelmeye devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sırayı sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinleyeceğimiz Zeynettin Maraş imzasını taşıyan Nihavend makamında Sevilen Dillerden Düşmeyen bir eserle devam ediyor. Bakalım kimlere armağan edeceğiz, kimler için gelecek sıradaki güzel eserimiz. Rize'den Selma Temizkan sağlıklı, hayırlı, huzurlu, mutlu yayınlar diliyor. Yağmurun şehri, çayın diyarına program ekibinizle hoş geldiniz Dilek Hanım demiş. İyi akşamlar, selamlar demiş. Teşekkür ederiz. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Name dostlarına armağan ediyor. Bu arada belirtmek istiyorum. Yine Karadeniz illerimizden çok sayıda mesaj geldi. Trabzon'dan Emine Atamer mutlu akşamlar dilemiş. Teşekkürler. Ankara'dan Mehmet Altan da bizlerle birlikte sayfamıza çiçek göndermiş ve demiş ki bu güller senin için, sen bizim için çok değerlisin, bir tanesin, iyi ki varsın ablacığım. Kolay gelsin, selamlar, saygılar ablacığım, Allah'a emanet ol demiş. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Altan'a bu güzel mesajı için. Sakarya Camili'den Zafer Özkara selamlarını göndermiş, iyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Musa Özçelik, Ali Yöntem, İbrahim Özdemir, Mustafa Aylı Aydemir, Ümit Kaya Çelebi ve ekibimize armağan ediyor. Kapadokya Avanos'tan Cahit Koçak da bizlerle birlikte Name dostlarını selamlamış, iyi akşamlar diyor. Sarı papatyamız Dilek Hanım'a selamlar demiş. Çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkıyı kasap tesislerinde bulunan Yaşar Kasap ve İlyas Oğuz'a armağan ediyor. Erzurum'dan Durak Çağatay hayırlı akşamlar dilemiş, selamlarını göndermiş. Niğde'den Huriye Özer selamlar, iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederiz. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. İnleyen nameler ruhumu sardı. Siz de eşlik edin lütfen bu güzel esere.

Akşamın sesi yine aşk dolu bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden bizlere iletilerde ulaşmaya devam ediyor. Kalbim seni sevmesinde ne yapsın? Harika bir aşk dolu eser güftesi Halit Çelikoğlu'na, bestesi Hüsnü Üstün'e ait Uşak makamında. Kimler için gelecek bu güzel şarkımız? Yağmurlu bir Samsun'dan merhabalar, iyi yayınlar diliyorum demiş Seniha Cengiz Han. Özlediğimiz ve büyük bir keyifle dinlediğimiz akşamın sesinde sıradaki eseri eşim Mehmet Bey'e, oğlum Aykut'a, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarıma, name dostlarıma, değerli yayın ekibine, kıymetli sunucumuz, manevi kız kardeşim, göz bebeğimiz Dilek Hanım'a ve bugün doğum günü olan İbrahim Özdemir kardeşime armağan ediyorum demiş. TRTname dostumuz İbrahim Özdemir ne çok seviliyormuş. Şarkı armağan edenler arka arkaya tekrar mutlu yıllar diliyoruz ve güzel bir şarkı gelecek yine kendisi için. Tekirdağ Körfez Liman'dan Muharrem Yalçın, güzel bir pazar günü akşamından en derin sevgilerimi gönderiyorum. Sizi dinlemek başka bir sefa, başka bir mutluluk demiş. Her yer esen bir rüzgar, yağan bir yağmur, bir türkü demiş. Sevgi dolu günlere gelemiyoruz demiş. Anlamadım ama musikimizin harika nadide eserleri beni çok uzak yollara gönderiyor. Sevgili Dilek Hanım, senin zarif sunumunla program çok güzel bir renk alıyor. Ekibe ne kadar teşekkür etsem azdır, sevgiler sunarım demiş. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajınız için. Sıradaki eseri ekibimize ve TRTname dostlarına armağan ediyor. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin'den de güzel bir mesaj gelmiş, okumak istiyorum. Yamaç Şahin Bostancı'nın Sarı Sakura Çiçeği, Hüseyin Güden'in Tatlı Dilli Sunucusu, Sıdıka Tavukçu'nun Sarı Kelebeği, Seniha Cengiz Han'ın manevi değerli kız kardeşi Hatice Okur'un Sultanı, Hülya Genç'in Sarışın Aşkı, TRTname dostlarının Sarı Papatyası, gönüllere taht kuran Dilek Hanım kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum demiş. Nereden buldunuz bu güzel mesajı? Çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Duygulandım. Teşekkür ediyorum Seven Hanım'a. Sizin seçtiğiniz bir eseri size, emeği geçenlere, kendime, Salı günü doğum günü olacak olan oğlum Rahmi, ikinci baharım Asil Kemal Savtekin'e ve tüm name dostlarına armağan ediyorum.

demiş. Ben de şimdiden oğlunuz Rahmi Bey'in doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, nice, güzel, uzun yıllar diliyorum. Sevgilerimi gönderiyorum sizlere. Fethiye'den Eylem Erdoğan, iyi yayınlar Dilek Hanımcığım demiş. Sizin seçtiğiniz bir eseri çok sevdiğim eşim Mehmet Ali Bey'e armağan ediyorum demiş. Güzel de bir şarkı armağan etmiş olacaksınız sevgili dinleyicimiz. Bu arada yeni bir dinleyicimiz daha katıldı aramıza. Sevgili dinleyicilerimiz Saltuk Buğra Demirhan. Sevgi, huzur dolu bir akşamdan Adana'dan selamlar, sevgiler demiş. Adana'dan yeni bir dinleyicimiz daha katıldı programımıza. Saltuk Buğra Bey, ne güzel de bir ismi var. Hoş geldiniz diyoruz. Sıradaki eseri

Gece biçer, selamlar, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur, iyi akşamlar, emeği geçen tüm ekibe şükranlarımı sunuyorum demiş. Teşekkür ederiz. Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan da her zamanki gibi tatlı bir mesaj geldi. Yine telli turnalar eşliğinde geldi hem de. Pırlantamız Dilek Hanım o kadar güzel bir program hazırlamış, güzelleştirmiş ki bizler şimdi dinlerken her daim mutlu oluyoruz. Eserlerin güzelliği karşısında yüzlerimizde mutluluk oluşuyor. Bu güzelliğin mimarına sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Numan Bey'e bu güzel mesajı için. Van Erciş'ten Osman Çokyaman, sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Edirne'den Selda Karayiğit de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş, sayfamıza kalpler göndermiş. Çok teşekkürler. Kocaeli Gebze'den Türkan Şekerci, sevgilerimi gönderiyorum demiş. Güzel eserleri Kastamonu Küre Çaybükü köyündeki annesine armağan ediyor. Güzel bir şarkı armağan etmiş olacaksınız. Programımıza yeni dinleyicilerimiz katılıyor. Yine sevgili dinleyicilerimiz, hem de Romanya'dan Nihat Güres yazmış bizlere. Romanya'dan TRT Name dostlarına selam ediyorum. Sıradaki şarkıyı Biricik Eşim Birsen Güreş'e armağan ediyorum. Onu çok seviyorum demiş. Nihat Güreş'e hoş geldiniz programımıza diyoruz. Eşinize gerçekten harika bir eser armağan etmiş olacaksınız. Romanya'ya, Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. İzmir'den Hatice Buran, yine yeni bir dinleyicimiz katıldı programımıza. Hatice Hanım'a da hoş geldiniz diyoruz. İzmir'e selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Akşam yemeğimizi sizin eşliğinizde keyifle yiyoruz Dilek Hanım demiş. Afiyet olsun diyorum. Biricik eşim Ömer ve benim için sıradaki şarkıyı çalarsanız çok seviniriz. Buran ailesi olarak iyi yayınlar dileriz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar size hoş geldiniz diyorum. Samsun'dan Ayla Seyhan da bizlerle birlikte, ben de sizleri dinliyorum. İlk adımdan kocaman sevgiler demiş. Samsun ilk adımdan bizleri selamlamış. Biz de sizlere selamlarımızı gönderiyoruz. Şu an oğlum Berkay Seyhan'ı yolcu ettim. Hayırlısıyla İstanbul yolcusu inşallah. Onun için çalarsanız sevinirim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim demiş. Ben de oğlunuz Berkay'a hayırlı yolculuklar diliyorum. Yolu açık olsun inşallah. İzmir'den Hülya Genç de şu anda bizlerle birlikte. Dilek Hanım'ın sesi, sunumu, huzur demiş. Nasıl güzel bir havaya girmişim. Şıkır şıkır program. Sarışın aşk. İzmir'den sevgiyle demiş. Hülya Hanım'a çok teşekkür ediyorum her zamanki gibi bu tatlı güzel mesajı için. Adana'dan Selahattin Erzi'den de güzel bir mesaj geldi. Hafta sonları keyifle, huzurla dinlediğimiz güzel sımsıcak şarkılarla bizleri mutlu eden, huzur veren akşamın sesine, harikalar yaratan muhteşem sunumu güzel Türkçesiyle diyerek bana övgülerini göndermiş. Teşekkür ediyorum Selahattin Erzi'ye. Teknik yönetmenimiz Abdullah Bey'e de sevgilerini göndermiş. O da bana el sallayarak sevgilerini gönderdi. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Gülsefa Koçyiğit Can Bolat Erdek'ten gönül dolusu sevgilerini göndermiş bizlere. Ne güzeldir gönüllere sunulan şarkılar akşamın sesiyle, canı gönülden dinlemenin hazzıyla sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Adana'dan Sevda Demirhan iyi yayınlar diliyor. Akşam saatlerinde en güzel Türk sanat müziği şarkılarıyla mutlu ediyorsunuz bizleri. Sıradaki eseri kıymetli eşim Akif'e ve tüm name dostlarına armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederiz. Manisa 75. Yıl Mahallesi'nden Mehmet Uluyurt selamlarını göndermiş, mutlu akşamlar diliyor. Sıradaki eseri Hüseyin Yüksel, Mehmet Andız, Salih Kurt, doğum günü olan İbrahim Özdemir ve cümle name dostlara armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Eskişehir'den Yaşar Akman ekibimizi ve tüm name dostlarını selamlıyor. Sıradaki şarkıyı eşi Emine Hanım, oğlu İbrahim, kızı Fatma, damadı Emrah, torunu Toprak, kendisine, bize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Manisa'dan Yavuz Yaygın iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri Turgutlu'daki dayısı Suat Öz için istemiş. Bizlere sevgilerini göndermiş.

Yağmurlu bir İzmir akşamından sevgiler selamlar demiş Canan Çelik. Müthiş enerjiniz bize de yansıyor demiş. Çok teşekkür ediyorum Canan Hanım'a bu güzel mesajı için. Sıradaki eseri Özdere'deki sevgili komşuları Meliha Hoca ve Ethem ağabeyine armağan ediyor. Yeşil Bursa'dan TRT'nin sevilen programına, akşamın sesine teşekkürler emeği geçenlere demiş Günaltay Öztürk. Biz teşekkür ederiz. Güzel sunumlarıyla Dilek Hanım'a saygılar sunuyorum demiş. Çok teşekkürler. Sıradaki şarkıyı kıymetli eşi Betül Hanım'a ve Altınşehir TSM Korosu arkadaşlarına armağan ediyor. Nilüfer Bursa'dan bizlere sevgilerini göndermiş. Bodrum Gündoğan'dan Semiha Kılıç Yılmaz iyi akşamlar diliyor. Öyle alıştık ki size Dilek Hanım, elimiz otomatik gibi hemen tuşlara gidiyor. Yazmadan yapamıyoruz. İyi ki varsınız. Herkese ve sizlere gül kokulu selam ve sevgiler gönderiyorum. Sıradaki eser hepimizin olsun demiş. Sıradaki eser müthiş bir eser. Çok teşekkür ediyoruz. Karabük'ten Hürmet Özdemir selamlarını sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Ankara'dan Mesut Mor hayırlı akşamlar dilemiş. Meral Özsan'a Allah'tan şifa diliyor. Geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Samsun'dan Reyhan Baş gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Harika programı zevkle dinliyoruz demiş. Sıradaki eseri kendisine, eşine, name dostlarına ve bizlere armağan ediyor. Şenol Akkuş iyi akşamlar, name dostlarına name dolu bir akşam diler selam ederim demiş. Süheyla Özbay, Trakya'nın ayazını tüm soğukluğuyla hissettiren Kırklareli'den sımsıcak sevgiler göndermiş bizlere. Teşekkür ediyoruz. Güzel namelerin yükseldiği programda kendim için bir şarkı rica edebilir miyim demiş. Önümüzdeki çarşamba günü doğum günüm. Kendimi şöyle bir kutlayayım dedim. İyi yayınlar Dilek Hanım demiş. Süheyla Hanım'a şimdiden mutlu yıllar diliyoruz. Doğum gününüz kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, uzun, nice güzel yıllarınız olsun inşallah diyoruz. Ve Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı'dan da bir mesaj ulaştı bizlere. TRT Name dostlarına özlem dolu sevgiler, selamlar. Bugün sıradaki şarkıyı unutamadığım canım annemin anısına, Türkiye'nin biriciği ve Utsunomiya'nın kültür elçisi Saru Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a ve teknik ekibine, doğum günü olan name dostumuz İbrahim Özdemir'e, Burdur'un sembolü sevgili Fazilet anneme, Hatice Okur'a, Meral Erol Özsan çiftine, İzmit'in gülen yüzü Gülten ablama ve eşine armağan ediyorum. Lütfen kabul ediniz demiş. Teşekkür ediyoruz. Bu arada Burdur'da Fazilet teyzem de şu anda can kulağıyla beni dinliyormuş. Ona da selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Güzel ellerinden öpüyorum. Japonya Utsunomiya'ya da Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Güfte Özdemir Kiper, beste Hüseyin Soysal, makam Nihavend. Aşk dolu bir eser. Hepinizin bildiği ve sevilen bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Yıldırım Bekçi sizler için seslendiriyor. Özlediğim şarkısın kulaklarımda. Bu eser... Bu eser ayrıca şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Sizler dinlediğimizde duygu deryasına daldıran bir şarkı bence sevgili dinleyicilerimiz. Yıldırım Bekçi seslendirdi. Özlediğim şarkısın kulaklarımda. Saatlerimiz 20.35 sevgili dinleyicilerimiz. Kıymetli sanatçılarımız ve bestekarlarımızdan da bizlere iletiler ulaşıyor. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'dan bir mesaj geldi. Birazdan onun şarkısı da gelecek inşallah. Sevgiler, selamlar. Her biri birbirinden güzel, değerli Akşamın Sesi'nin çok özel dinleyicileri ve Dilek Hanım. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Her zaman olduğu gibi yine çok güzel şarkıların bir araya geldiği harika bir programla tüm TRTname dostlarıyla bir aradayız. Saygılarım hepinize demiş. Çok teşekkür ediyorum kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'a. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ankara'dan kıymetli sanatçımız ve bestekarımız Kadri Şarman hocamdan da bir mesaj gelmiş. Teşekkür ediyorum Kadri hocama. TRTname programlarından hafta sonu cumartesi ve pazar günleri Akşamın Sesinde sevgiyle yoğrulan sıcak ve içten sunumunla yine dinleyici dostlarımızla bizleri buluşturuyorsun sevgili Dilek. Ayrıca programında yeni bestelere yer vermenden de çok mutlu oluyoruz. Sıradaki şarkıyı tüm name dostlarına armağan ediyor. Sevgilerimi sunuyorum demiş. Teşekkür ediyorum Kadri hocama. Ben de kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ayvalık'tan kıymetli sanatçımız Akif Özüşen hocam.

Dan da bir mesaj geldi. Ankara'ya Dilek Hanım, ben ve eşim Yasemin Hanım kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Şu anda eşimle birlikte radyomuz başında sizin sunumunuzla programı dinliyoruz ve mutlu oluyoruz. Ayrıca benden yayınladığınız şarkılar için de teşekkür ederim demiş. Rica ederim hocam. Tabii ki yayınlarız hocam. Güzel sesinizden biz de mutlu oluyoruz. Sıradaki şarkıyı eşi Yasemin Hanım'a, tüm Name dostlarına, hocaları olduğu Ayvalık Küçükköy TSM Derneği üyelerine armağan ediyor. İyi akşamlar diliyor. Akif hocama ve eşi Yasemin Hanım'a ben de kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sırada Zekai Tunca'dan dinleyeceğimiz güftesi ve bestesi kendine ait olan Hicaz makamında muhteşem bir eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Ankara'dan Kadriye Cangir, sevgili Dilek Hanımcığım, nihayet beklediğimiz güzel programın başladı. 2 saat sunduğun Türk sanat müziği eserleriyle o kadar güzel ki programın çok çabuk bitiyor, doyamıyorum demiş. Teşekkür ediyorum Kadriye Hanım'a. Benim için seçeceğin şarkıyı tüm sevdiklerime, sana ve ekibine armağan ediyorum. Güzel bir şarkı olsun demiş. Çok güzel bir eser Zekai Tunca hocamdan gelecek. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı bize eşi Saynur Hanım'a, torunları Selcan Efe, Ahmet Yiğit, Elanur Yağız Özçelik'le Ahmet Kara, İsmail Cevizci ve Mükremin Öztürk öğretmenlerine armağan ediyor. Sevgilerini göndermiş. Çaykara'dan Turan Tekioğlu selamlarını göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri eşi Suzan Hanım'a armağan ediyor. Adana'dan Sariye Demirhan Göre de bizlerle birlikte kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Hafta sonlarımıza neşe katan Sarı Papatyam, sizi keyifle dinliyorum, programın başlamasını iple çekiyoruz demiş. Ailemin kucak dolusu selamlarını iletiyorum size demiş. Çok teşekkür ediyorum, ben de aldım selamlarını, siz de selamlarımı söyleyin. Sıradaki eseri Demirhan ailesine, sevgili eşine, annesine, babasına, kardeşlerine ve şu anda dinleyen kardeşi Akif'e ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Adana Çukurova'dan Maşite Demirhan Boz Bulut selamlar göndermiş bizlere. Her hafta sonu neşeyle geçen programınız bizleri çok mutlu ediyor. Teşekkür ediyoruz demiş. Sıradaki şarkıyı Name dostlarına, ekibimize, Demirhan ailesine ve kardeşi Akif'e armağan ediyor. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış İlyas Bey. Teşekkür ediyoruz ve lütfen trafik kurallarına uyalım dostlar demiş. Bu uyarısı için de teşekkür ediyoruz. Zekai Tunca sizler için seslendiriyor. Sensizliği ben seçmedim, ben seçmedim ayrılığı.

Zekai Tunca hocamın muhteşem şarkısını dinledik. Sensizliği ben seçmedim, ben seçmedim ayrılığı. Saatlerimiz 20.44, programımızın sonlarına yaklaşırken yine harika bir şarkımız var sevgili dinleyicilerimiz. Hepinizin bildiği, sevilen bir şarkı. Bakalım kimlere armağan edelim. Bu arada bizlere iletileriniz ulaşmaya affedersiniz devam ediyor. Mersin'den kıymetli güftekarımız Uğur Güllü'den de bir mesaj gelmiş. Selamlar, sevgiler, iyi akşamlar. Yine gönüllere dokunan program Akşamın Sesi demiş. Sevgilerini göndermiş bize. Sıradaki eseri değerli eşi Gülser Güllü'ye, ekibimize. Mersin'den bizi dinleyen kıymetli dostları Ali Ceylan, Mustafa Ceylan, Nesrin Demir, Ela Nur Dayanan ve Doktor Emrullah Topaloğlu'yla Türk Sanat Musikisi Filiz Köstenceli Nihavend Korosu arkadaşlarına armağan ediyor. Şu anda bizi dinleyen Uğur Güllü ve arkadaşlarına selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Manisa Turgutlu'dan Doğan Çizmeci sevgilerini göndermiş bizlere. Ankara Beypazarı'ndan yeni bir dinleyicimiz katıldı aramıza. Bugün ilk kez yazdı programımıza Şenol Eras. Ankara Beypazarı'ndan selamlar. Sıradaki şarkıyı tüm dostlarıma armağan ediyorum demiş. Bakalım Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt hayırlı akşamlar diliyor. Emeği geçenlere teşekkürler. Name dostlarıma selamlar demiş. Adana Çukurova'dan Maşite Demirhan Bozbulut okumuş muyduk bilmiyorum ama bizlere selamlarını göndermişti. Kıymetli güftekarımız Şengün Turan'dan da az önce bir mesaj geldi. Uğur Güllü ve Şengün Turan sevgili dinleyicilerimiz, kıymetli bestekarımız Soner Özer'in şarkılarının güftesini yapmış güftekarlarımız, şairlerimiz. Ankara Çayyolu'ndan iyi akşamlar demiş Şengün Turan. Hafta sonlarımızın alışkanlığı olan program demiş. Teşekkürlerini göndermişler bizlere. Şöyle bakayım. Ülkü Demirhan Ergü Adana Çukurova.

Prova'dan bizlere selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına, dün doğum günü olan eşime doğum gününü kutluyorum buradan eşimin demiş. Çok sevdiği kardeşi Mehmet Akif'e de sıradaki eseri armağan ediyor. Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait Acem Kürdi makamında unutulmaz bir eser gelecek sizler için. Uğur Çınar seslendiriyor. Harika bir eser, siz de eşlik edin lütfen sevgili dinleyicilerimiz. Fikrimin ince gülü.

Akşamın sesinin sonlarına yaklaşıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Güzin Değişmez ve Münip Utandı güzel bir potpuri seslendiriyor. Hep birlikte dinliyoruz.

İstanbul'dan kıymetli bestekarımız ve sanatçımız Zeki Altuncu hocamdan da az önce bir mesaj geldi. Dilek Hanım, çok geniş bir kitlenin özlemini çektiği müziğimize aktardığın, aldırdığınız soluk için adıma ve bu müziğin sevdalıları adına şükranlarımla bu güzelliğin devamını dilerim demiş. Çok teşekkür ediyorum Zeki Altuncu hocama. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Ankara Beypazarı'ndan İzzet Yücel hepimizi selamlamış, kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Yağmurlu bir Adana akşamından bizleri selamlamış Melih Tavşan, saygılar, hürmetler demiş. Bu güzel programı dinleyip de mutlu olmamak elde mi? Son 10 dakikamız kaldı ama son dakikalarda çalan tüm eserleri tüm dinleyicilerimize armağan ediyorum. Programın muhteşem sunucusu Dilek Hanım'a ve ekibine sonsuz teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Fatma Nurten Demirkol sizler için seslendiriyor. Kalenin burcu muyam?

Bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Son eserimizi Fikret Erkay'a seslendirecek. Yangın olur biz yangına gideriz. Bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Gelecek hafta cumartesi akşam, akşamın sesinde muhteşem eserlerimizle tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Abdullah Tombuloğlu, esen kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: TRT Name. Eski musiki.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. İzmir'den yayınladığımız programımız Eski Musiki'ye hoş geldiniz. Sanatçılarımız klasik kemençede Mehmet Yalgın, udda Tunca Yüksel, kanunda Mehmet Dönmez, violonselde Seher Erkan, solistimiz Burcu Göktürk eşlik edecekler. Tomaisterimiz Burçin Aktükün. Programı hazırlayan ve mikrofonda ben Tuğba Özyol.

Bahar geldi, bülbül öttü, gül açtı. Öten bülbül gönlüme neşe saçtı. Programımıza Kadri Şençalar'ın günümüzde kaydı olmayan Nihavend bir şarkısıyla başladık. Şükran Özer Doruk seslendirdi. Efendim Eskimo Sakı'yı bugün bahar temalı şarkılarla sizinle olacağız. Şimdi sanatçımız Tunca Yüksel'in uduyla yapacağı Taksim'e kulak verelim. Akabinde solistimiz Burcu Göktürk gelecek mikrofona ve güftesine Şadan Rona'nın hayat verdiği Fahri Kopuz'un Nihavend şarkısını seslendirecek. Saçların hayatımın neşesiyle örgülü, gözlerinde gecemi aydınlatan mehtap var.

Bestesi ve güftesi Teoman Alpay imzalı Nihaven şarkı var sırada. Bahar geldi, gül açıldı, ruhuma neşe saçıldı.

Arşivden bir kayda kulak vereceğiz şimdi kıymetli dinleyenler. Musa Süreyya Bey'in Hüzzam şarkısını Mediha Fidan seslendiriyor. Sen sanki baharın gülüsün, şen çiçeğimsin. Sen her gece rüyama giren göz bebeğimsin.

Muhterem dinleyenler, sanatçımız Mehmet Dönmez'in Kanun Taksimi akabinde Refik Fersan'ın Mahur şarkısını seslendirecek solistimiz Burcu Göktürk. Bir neşe yarat hasta gönül, sen de biraz gül. Bak işte bahar oldu, bütün her taraf hep gül.

İzmir'den yayınladığımız eski musikiyle bahar şarkılarıyla sesleniyoruz bugün size. İşte onlardan biri Neves Erköktaş Hanımefendi'nin mahur şarkısı. Bahar pembe beyaz olur, güzeller neşeli olur.

başkasına aman. Ah aman olursun peşim. Yalvarsan da barışmam sözle.

Taş plaktan günümüze uzanan bir kayıt var sırada. Tamburi Refik Fersan'ın refakati ile Üstad Münir Nurettin Selçuk'un sesinden bir acamaşıran müstakil gazel dinleyeceğiz. Eserin güfte şairi Süleyman Nazif. Bahar olsa, çemenzar olsa, alem handedar olsa, sen olmazsan hayalimde zemin ağlar, sema ağlar.

Eski Musa Kıyı'da bestesi ve güftesi Muhlis Abatin Ezgi'ye ait Hicazkar makamında pek latif bir eser icra ediyor sanatçılarımız şimdi. Bahar geldi, gül açıldı, aşka geldi bülbül şimdi. Yeşillendi bütün dağlar, çiçeklendi bağlar şimdi.

Gül dalında öten bülbülün olsam, ötsem yanık yanık kalbine dolsam. Neveser Kökteş'in Hicazkar şarkısını dinledik. Efendim eski musikinin bu dakikalarında Tamburi Selahattin Pınar'ın, Fuat Edip Baksı'nın daha önce

Nereler, nerelerdeydiniz diye soran şiirinden Hicaz makamında bestelediği şarkısını Sabite Turgülerman icra ediyor. Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize, neden başınızı öne eğdiniz?

Kıymetli dinleyenler, yine buram buram bahar kokan bir şarkı var sırada. Güfte Yılmaz Topuz, beste Erol Sayan, makam Rast. Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak. Gel görüp açılsınlar, devşirip göğsüne tak.

Gelmez oldu hiç sesin, söyle canım neredesin? Dramalı Hasan Hasgüler'in Rast makamındaki şarkısını dinledik. Programımız Eski Musiki'nin bugün de sonuna geldik. Size İzmir'den Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan seslendik. Solistimiz Burcu Göktürk'e, klasik kemençede Mehmet Yalgın'a, Udda Tunca Yüksel'e, kanunda Mehmet Dönmez'e, violonselde Seher Erkan'a ve tonmeisterimiz Burçin Aktürk'üne teşekkürlerimi sunuyor. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Tuğba Özyol. Tekrar buluşana dek sizi Rast makamında şarkılarla baş başa bırakıyoruz. Hoşça ve musikiyle kalın.

Gün biterken, insanın içiyle baş başa kaldığı o sakin vakitte, sesler ve hikayeler daha derinden dokunur. Hayattan süzülen küçük anılar, Türk sanat müziğinin zamansız eserleriyle buluşur. Nurcan Betül Arısoy'un hazırlayıp sunduğu Mehtap'ta Yakamozlar, her pazar 22.30'da TRT Name'de. TRT Name.

0: esinti.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, İzmir Radyosu'nda hazırladığımız programımızla sizleri en içten sevgilerimizle selamlıyoruz. Bugün solistimiz Furkan Yavuz bizlerle olacak. Kendisine kemanda Selçuk Gönüldaş, klasik kemençede Gülten Yeğin, utta Hüseyin Erci, kanunda Selim Gönüldaş, klarnette Durmuş Kısaoğlu, gitarda Çağrı Gözeten, bas gitarda Olgun Kılıç, ritim sazlarda Mustafa Şekerli ve İsmet Çakmak eşlik edecekler. Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün, programı hazırlayan ve sunan ben Ebru Özçengel. İlk olarak Selim Gönüldaş'ın kanun taksiminin ardından kemani Serkis Efendi'nin Nihavend makamındaki şarkısında solistimiz Furkan Yavuz mikrofonda. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime.

Tuz Güftesi Turgut Yerkent'e ait olan Avni Anıl'ın Nihavent makamındaki şarkısını seslendiriyor. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum. Gönlümün dalında bir yuva kurdum.

Sırada solistimiz Furkan Yavuz'dan dinleyeceğimiz Saadettin Kaynağ'ın Hicaz makamındaki şarkısı var. Eserin güftesini Turhan Oğuzbaş yazmış. Yaşamak yalan belki, yalan delice sevmek. Gözlerin, dudakların, o yeminler hep yalan.

programımız Arif Sami Toker'in güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'ya ait Hicaz makamındaki şarkısıyla devam ediyor. Furkan Yavuz mikrofonda. Bir kere sevdim diye bin pişman etme beni. İstemiyorsan bırak, perişan etme beni.

Sevgili dinleyenlerimiz, saz sanatçılarımızdan dinleyeceğimiz Avni Anıl'ın güftesi İlkan Sana ait Hicaz makamındaki şarkısıyla veda ediyoruz sizlere. Gün be gün yaşanan o hatırayı unutup bir yana atmak olmaz ki.

Bugün solistimiz Furkan Yavuz'du. Eşlik eden saz sanatçılarımız kemanda Selçuk Gönüldaş, klasik kemençede Gülten Yeğin, utta Hüseyin Erci, kanunda Selim Gönüldaş, klarnette Durmuş Kısaoğlu, gitarda Çağrı Gözeten, bas gitarda Olgun Kılıç, ritim sazlarda Mustafa Şekerli ve İsmet Çakmak'tı. Tomasterimiz Burçin Aktürk'ün, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay, programı hazırlayan ve sunan ben Ebru Özşengel. Haftaya aynı gün ve saatte görüşebilmek ümidiyle sağlıkla kalın, hoşça kalın.

Değerli dinleyenler, musiki dostları, maziye sevdalı gönüller. Bir mehtapta yakamozlar gecesinde yine evlerinize, gönüllerinize misafir olacağız. Bu gece mikrofonlarımızın ucunda Türk musikisinin pürüzsüz pırlantası olacak. Onun sesinde ipek bir şal kadar yumuşak, berrak bir su gibi duru, bütün bir ömrün kudretini duyacağız. Amasya'da başlayan, Ankara Radyosu'nun disiplinli koridorlarında şekillenen ve İstanbul'un sanat hafızasında altın harflerle yerini bulan bu zarif yolculuğun perdesini gelin hep birlikte aralayalım. Mehtap'ta Yakamozlar, Perihan Altındağ Sözeri özel bölümüyle başlıyor.

Her sanatçının ruhunda doğduğu toprağın bir izi vardır. Perağın Altında Sözlerinin hikayesi de 5 Mayıs 1925'te babasının görevi sebebiyle bulundukları Amasya'da başlar. Annesi Erzurumlu Hayriye Hanım'ın zarafeti, babası Nurettin Behiç Bey'in musikiye yakınlığı ve evin içindeki sanat havası onun çocuk kalbinde ilk nameleri uyandıracaktır. Üç kardeşli bir ailenin içinde büyür Perihan Hanım. Ağabeyi Nurhan Altındağ ve ilerleyen yıllarda Türk halk müziğimizin unutulmaz isimlerinden biri olacak kız kardeşi Neriman Altındağ Tüfekçi ile aynı evin ruhunda büyür, kültür iklimini paylaşır. Henüz çocuk yaşlarında sesindeki farklılık dikkat çeker. Aile çevresinde, okulda onu dinleyen herkes bu sesin sıradan bir çocuk sesi olmadığını hisseder. Fakat bu yeteneğin asıl yolunu bulması Ankara yıllarında mümkün olacaktır. 1939 yılında orta öğrenimine devam ettiği sırada Ankara Radyosu'nun açtığı yarışma Perihan Hanım'ın hayatında bir dönüm noktası olacaktır. Henüz 14 yaşındadır ama gencecik yaşına rağmen Saadettin Kaynağ'ın Hazan ile Geçti, Gülşen'i Büstan adlı eserini öyle bir yorumlar ki jüri tarafından sesi olağanüstü bulunarak derhal kabul edilir. O dönemde yaşı çok küçük olduğu için radyoda çalışabilmesi amacıyla özel bir izin çıkartılacaktır. Böylece Amasya'da başlayan o özel sesin yolculuğu Ankara Radyosu'nun kapısından içeri girerek Türk musikisinin hafızasına doğru ilk büyük adımını atar.

0: ilk adımları şimdi sanatçımızın kendi sesinden dinleyelim.
1: Efendim, sanat hayatım Ankara Radyosu'nda başlamıştır. Tarih 1939, orta mektebin ikinci sınıfını okuyordum. Bir imtihan açıldığını efendim duydum. Akraba arasında sesimin olduğunu söylerlerdi. Ben de ümitsiz olarak bu imtihana katıldım. Gayet kalabalık bir efendim istekli grubu vardı. Aşağı yukarı 500 kişi kadar. Ben de efendim onların arasında büyük bir heyecan ve hatta ümitsizlikle girdim. Fakat Allah'ın lütfuyla zannediyorum çok iyi bir dereceyle derhal kabul edildim. Ve yılmadan, yorulmadan devamlı bir çalışma yaptım. Ve çok kısa bir zaman sonra solist olarak kabul edildim ve neşriyatlara başladım.

Perağın Altında Sözeri'nin Ankara Radyosu'na uzanan o ilk adımlarını az evvel kendi sesinden dinledik. O birkaç dakikalık hatırada yalnızca bir sanat yolculuğunun başlangıcını duymadık. Aynı zamanda zarafetiyle, sükunetiyle ve kelimelere sinen terbiyesiyle bir devrin hanımefendi duruşu vardı. Şimdi bu duruşun sesle, nefesle, nameyle nasıl bütünleştiğine hep birlikte kulak verelim. Güftesi Vedat Şenyol'a, bestesi Zeki Müren'e ait olan Muayyer Kürdi makamındaki şarkıyı Perağın Altında Sözeri'nin o eşsiz yorumuyla dinleyelim.

Kıymetli dostlar, o yıllarda Ankara Radyosu bir yayın kuruluşu olmanın çok ötesinde, Türk musikisinin ciddi bir mektebi, adeta bir sanat ocağıydı. Sanatçılar yalnızca eser okumaz, musikinin mutfağında pişerdi. Nota bilgisi, makam hakimiyeti, usul terbiyesi, diksiyon, nefes, tavır, hepsi büyük bir titizlikle işlenirdi. Ferahın altında sözleri de işte bu disiplinin içinde yetişti. Mesut Cemil, Cevdet Çağla, Nuri Halil Poyraz ve Refik Fersan gibi Türk musikisinin büyük isimlerinin bulunduğu bir çevrede sesini güzelliğinin yanında bilgisi, ölçüsü ve üslubuyla da olgunlaştırdı. Adı ilk kez 1939 yılında büyük bestekar Saadettin Kaynak'la birlikte çıktığı bir radyo programında duyuldu. Bu ilk yayın adının tüm yurtta duyulmasını sağladı.

Ankara Radyosu yılları Perihan Hanım'ın repertuarını genişlettiği, kendine mahsus icra tavrını kazandığı dönemdir. Onun sesindeki sahicilik, içtenlik ve fazla süse ihtiyaç duymayan temiz söyleyiş, zamanla dinleyicinin kalbinde çok özel bir yer edindi. Perihan Altındağ sözleri, devrinin büyük seslerinden ayıran önemli bir özelliği vardır. Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Hamiyet Yüce Ses gibi sanatçılar daha çok İstanbul sahnelerinden, musiki cemiyetlerinden ve piyasa hayatından radyoya uzanan bir yol izlemişlerdi. Perihan Hanım'sa bambaşka bir çizginin temsilcisiydi. O, doğrudan Ankara Radyosu'nun disiplini içinde yetişen, halkın önce sahnede değil, radyoda tanıyıp sevdiği ilk büyük yıldızlarından biriydi. Dinleyiciler onu görmeden sevdi. Radyonun o sihirli

kutusundan yükselen sesi kısa zamanda evlerin içine, gündelik hayatın en mahrem köşelerine kadar ulaştı. Öyle ki 1946 seçimleri öncesinde halk arasında dolaşan şu söz, ona duyulan sevginin en samimi göstergelerinden biriydi. Çay, şeker, yağ, perihan, altında. Bu ifade basit bir slogandan çok daha fazlasını anlatmaktaydı. Perihan Hanım'ın sesi toplum hayatında beklenen, aranan ve vazgeçilmez görülen bir güzelliğe dönüşmüştü.

Perihan Altındağ Sözleri. Radyo dalgalarından taşan bu ses elbet bir noktada sahnelerle buluşacaktı. Ancak 1940'lı ve 50'li yılların gazino dünyasında Perihan Altındağ alışılmışın dışında bir sanatkardı. İçkili olmayan gazino sahnelerini bir konser salonu ciddiyetine büründürmüş, Türk müziğinin ağır başlılığını halkın her kesimine en asil şekilde yansıtmıştır. Elbette görsel bir şölen olan sinema, Perihan Altındağ'ın bu büyülü sesine kayıtsız kalmamıştır. Beyaz perdeye geçtiği yıllarda izleyici sadece güzel yüzünü görmemiş, hikayenin içine işleyen dokunaklı bir sesle karşılaşmıştır. Sinema onun için sadece bir şöhret basamağı olmamış, müziğini kitlelere ulaştıran bir başka ortak zemin olmuştur. Beyaz Perde'de 3. Selim'in Gözdesi filminde Mihriban Sultan olarak izleyici karşısına çıkmış, Münir Nurettin Selçuk'la aynı kadrajda musiki ile zarafetin buluştuğu sahnelere imza atmıştır. Ya İstiklal Ya Ölüm filminde seslendirdiği Duman Duman Olmuş Karşıki Dağlar ile de Anadolu'nun duygusunu sesinin rengine ve ruhuna katmıştır.

7 Nisan 2008'de İstanbul'da hayata veda eden Perihan Altındağ sözleri, ardında unutulmayacak bir ses ve güçlü bir sanat mirası bırakmıştır. Bugün onun adı anıldığında üslubu, tavrı ve inceliğiyle bir dönemi temsil eden büyük bir sanatkar olarak hatırlanmaktadır. Kendisini saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun.

Mehtap'ta Yakamozlar. Programı hazırlayan ve sunan Nurcan Betül Arısoy.

Gel seninle yarın ey servirevan, olalım mahvice göksuya revan. Dide-i ayardan olup nihan, olalım mahvice göksuya revan. Enderuni vasıfın dizelerine, Hacı Sadullah Ağa'nın Hicazkar makamındaki eserini İstanbul Radyosu Ses Sanatçılarından dinledik. Eserin başında da yine İstanbul Radyosu Saz Sanatçıları Tamburi Cemil Bey'in Hicazkar Peşrevi'nin bir bölümünü seslendirdiler. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk her gece yaptığımız gibi. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bu gece Hicazkar ve Acamaşiran makamında eserler hazırladım sizler için. Dinleyeceğimiz ikinci Hicazkar eser, Udi Şekerci Cemil Bey'in bir bestesi, Gönül Akın'dan dinliyoruz. Layık mı sana bu dili sevdazede yansın, bu ateşi hicrana nasıl sine dayansın? Göster a gönül yandığını yare, inansın, bu ateşi hicrana nasıl sine dayansın?

Bedri Ziya Aktuna'nın dizelerine, Lemi Atlı'nın Hicazkar makamındaki bestesini Sabite Turgülerman'dan dinliyoruz şimdi. Yine bir aşkı Emel Suz ile giryan oldum, rengi göklerden alan gözlere hayran oldum. Sarı gür saçlarının üstüne nalan oldum, rengi göklerden alan gözlere hayran oldum.

Sıradaki Hicazkar eserimiz Santuri Ethem Efendi'nin bir bestesi. Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Ben perişanım, perişan, zülfünün mecnunuyum. Sen emin ol sevdiğim, çeşmanının meftunuyum. Cevrinin mahzunu, her dem lütfunun meclubuyum. Sen emin ol sevdiğim, çeşmanının meftunuyum.

Nahit Hilmi Özeren'in güftesini yazdığı Rakım Erkutlu'nun Hicazkar bestesini Alp Arslan'dan dinliyoruz hep birlikte. Bekledim fecre kadar, gelmedin ah, işte güneş de doğdu. Gece mehtap seni, gökler seni, alem seni benden sordu. Dediler, nerede o mehveş, söyle o ahuya ne oldu? Gece mehtap seni, gökler seni, alem seni benden sordu.

Gönül Aközü Hacı Arif Bey'in Hicazkar şarkısında dinliyoruz. Bir halet ile süzdü yine çeşmini dildar, evvel nazarı etti beni aşka giriftar.

Bekir Ünlü Atayeri, Çorlulu'nun Hicazkar şarkısında dinliyoruz. Aldı beni, aldı beni iki kaşın arası, yaktı beni kül eyledi gözlerinin karası. İçinizde tabip yok mu? Nedir bunun çaresi?

Güftesini Reşat Bilgin'in yazdığı Saadet'in Kaynağın Hicazkar eserini Selim Öztaş'tan dinliyoruz. Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir. Ah o gözler, ne enfes bir şiir ahengidir. Bahtımın rengi siyah saçlarının rengidir. Ah o gözler, ne enfes bir şiir ahengidir.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Acema Şiran makamında eserlerle sürüyor. Ankara Radyosu saz sanatçılarını Nuri Halil Poyraz'ın Acema Şiran peşrevinde dinleyeceğiz. Ardından yine Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği topluluğu, güftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı Şerif İçli'nin Acema Şiran makamındaki şarkısını seslendirecek. Bir teselli beklerim gönlümdeki bin yâreye, ruhum ağlar, yalvarır bahtımdaki seyyareye. Başvururken yanmak ümidiyle her bir çareye, ruhum ağlar, yalvarır bahtımdaki seyyareye.

Bekir Sıtkı Sezgin'i güfte ve bestesi Ali Rıza Avni'ye ait Acema Şiran eserde dinliyoruz. Canan okuyor, aşkın ilahi sesidir bu. Gülzar ezel bülbülünün namesidir bu. Bir dinleyenin gönlü geçer her hevesinden. Yalnız o kalır dilde, gönül bestesidir bu.

Saadet'in kaynağı ait Acema Şiran eseri Alaaddin Yavaşça'nın yorumundan dinliyoruz. Ni deyim bilmem elinden senin, bilmem ni deyim senin elinden, feryat edeyim gönül dilinden.

Sıradaki Acema Şiran'ın eser yine Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi. Bu kez güfte Fuat Hulusi Demirelli'ye ait ve İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Gönül sana tapalı, kapın bana kapalı, şaşırmışım yolumu bu sevgiye sapalı. Susayan ırmak arar, olmaz seven de karar, güzelleri olmazsa bu dünya neye yarar?

Sıradaki Acemaşiran şarkı yine Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi. Bu kez Cemalettin Altıntaş'a ait eserin güftesi. Çağlar Fidan'dan dinliyoruz. Bu hal zuhur etmesin bir daha. Ederse tüten gönül püryan olur. Kimseye söylenmez bu ateş. Söylenirse iffete kıtal olur. Söndür ateşi ah kendi eleminle. Bekle ukbada. Bakalım neler olur. Kimseye söylenmez bu ateş. Söylenirse iffete kıtal olur.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu geceki bölümünün de sonuna geldik böylece. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi, yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi ümit ediyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Güftesini Hüseyin Siret Özsever'in yazdığı İrfan Doğru Sözünü Acema Şiran şarkısıyla bu gecelik veda ediyoruz. Çetin Körükçü'den dinliyoruz eserimizi. Gördüm seni, sevdim güzelim, Gonca yitersin. Sevmek mi güzel, yoksa sevilmek mi? Ne dersin? Ben ağlıyorum, sen de mi bitabı kedersin? Sevmek mi güzel, yoksa sevilmek mi? Ne dersin? Hoşçakalınız.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sekil.

0: akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
1: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
2: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
1: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
2: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
1: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
2: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
1: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
2: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
1: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
2: TRT Müzik ekranlarında,
1: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
2: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
1: canlı yayınla sizlerle.
2: Haydi Türkiye.
1: 99 yıllık ses yolculuğunun
2: coşkusunu paylaşmak için
1: bu özel yayında buluşalım.

TRT Name'de Akustik Name ile birlikteyiz. Ben Suat Güney, yapımcımız Işıl Aktan, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz. Bu akşamki programımızda bana eşlik edecek birbirinden kıymetli sazendelerimiz kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Karaşin, utta Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, piyanoda Ceyhun Çelik ve perküsyonda Rahmi Göçmen. Saat 19'a dek birlikte olacağız ve Hüseyini makamında bir eserle programımızı açtık. Hafız Eşref Efendi'ye ait Dil Rubasın Sevdiğim Yoktur Nazirin Bir Ya ve yine Hüseyini makamındaki eserlerle devam ediyoruz. Öncelikle Lemi Atlı'nın bir Hüseyini şarkısını sizler için seslendireceğim. Zaman olur ki anın hacle-i visalinde bir inziva ve o cananı bir vefa bulurum ve ardından Bimenşe'nin Hüseyini şarkısı. İçtim suyunu şu coşkun derenin.

Çok teşekkür ediyorum efendim. Ellerinize sağlık, sağ olun. Ve yine Hüseyini makamındaki eserlerle devam edeceğiz. Güfte Siret Özsever, beste Şükrü Tunar deyince zaten aklımıza gelen ilk eserlerden bir tanesi. Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün. Ak pak olmuş saçlarımla bir karar oldum bugün.

Evet efendim, ne güzel sözler değil mi? Ben huzurunda yer öptüm, tacidar oldum bugün. Şükrü Tunar'ı da rahmetle anıyoruz. Efendim, bir büyük bestekar daha var. Aslında bestekarlarımızın hepsi tabii ki mutlaka büyük ama ismini bildiğimiz bestekarlar vardır. Onlardan biri de Selahattin Pınar. Sözler Necdet Atılgan'a ait bir Hüseyin'in şarkı. Hayal deryasına ben bazı bazı dalmasam bir türlü, dalsam bir türlü. Buyurunuz.

Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Ve sırada son Hüseyini eserimiz var. Fantezi formunda Zeki Müren'e ait bir eser. Rüzgarlara kapılmış kuru yaprak misali, gözlerimden gitmiyor nazlı yarin hayali.

Efendim çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık, sağ olunuz. Ve Hüseyinlerin de sonuna gelmiş olduk bu eserle. Bir Kürdili Hicazkar şarkı var şu anda önümde. Selahattin İçli'ye ait bir eser. Bitmez, tükenmez bu dert, ömür diyorlar buna. Ancak bu eserin öncesinde İsmail Karaş'ından bir Kürdili Hicazkar kanun taksimi dinleyeceğiz.

Efendim, sıradaki Kürt Dili Cazkar eserimiz Selahattin Pınar'a ait, Güfte Vecdi Bingöl'ün. Sorma bana nafile neler düşündüğümü.

efendim, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ellerinize sağlık. Birbirinden kıymetli sazendelerimizin eşliğiyle programımız çok daha güzel oluyor, çok daha keyifli oluyor. Yine bir Selahattin İçli eseri var sırada. Efendim, şiir de Selahattin İçli'ye, yani güfte de Selahattin İçli'ye ait. Gül açılsın dudağında gülüver, bana ne olur açılan her gülü ver. Buna ister darıl ister gülü ver. Gül açılsın dudağında gülü ver. Bana ne olur açılan her gülü ver.

Efendim bu güzel eşlik için çok çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Sırada semai usulünde yine Kürdili Cazkar makamında iki eser var. İlki güfte ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Söyle naz mı bu kaş çatış? Ve devamında yine bir Zeki Müren eseri. Uzun yıllar bekledim. Hakikat oldu rüyam. Yani Manolya'm.

Evet efendim, hazır böyle güzel keyiflendi, kızımızı da aldık. Hemen bir Avni Anıl eseriyle devam edelim isterim. Güfte Halil Soyu Er'e ait. Bir geceye bir ömür verilir Kanlıca'da, İstanbul'un sırrına erilir Kanlıca'da. Buyurunuz.

Evet efendim, ben Suat Güney, yapımcımız Işıl Aktan, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz idi. Ve bu akşamki programımızda enstrümanlarıyla bana eşlik eden değerli saz sanatçısı arkadaşlarım. Kemanda Aydın Varol, kanunda İsmail Karaşin, utta Oytun Uçar, klarnette Tanju Erol, piyanoda Ceyhun Çelik ve perküsyonda Rahmi Göçmen. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Kaçıranlar ya da bir kez daha dinlemek isteyenler için Akustik Name gece saat 12'de tekrar huzurlarınızda olacak. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın.

geçmiş zaman olur ki. İstanbul mikrofonlarından selamlar, sevgiler sunuyoruz. Yepyeni bir günde yine sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz değerli dinleyiciler. Geçmiş zaman olur ki programına TRT Name'ye hoş geldiniz. Kıymetli dostlarımız, musikimizin ruha şifa nameleriyle yaşamımızın en güzel parçası olan şarkılarla bugün de sizlerle birlikte olacağız. Yaklaşık 2 saat boyunca teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizlerle birlikte keyifli bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Bugün programımızda Nihavend, Hüzzam, Segah ve Hicaz makamında şarkılar dinleyeceksiniz. Yayınımıza nostaljik bir eserle başlamak istiyoruz. Değerli sanatçı Zeki Müren'in ilk kez 1973 yılında bir Muzaffer İlkar şarkısı olan Bu Yara Başka Yara isimli şarkıyla birlikte bir 45'lik plağa seslendirdiği çok sevilen bir Kamran Yarkın şarkısına kulak vereceğiz. Bu eser aynı zamanda 1991 yılında yayınlanan ve sanatçının seçme şarkılarından oluşan Dünden Bugüne Zeki Müren isimli albümde de yer alıyordu. Dinleyeceğimiz Kamran Yarkın bestesinin güftesi Doğan Işık Saçan imzalı. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürüklenecek, sürükleneceksin.

Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Yıldırım Gürses'in unutulmaz nihavend eserlerinden birini Belkıs Özener'in o güzel yorumuyla sunduk sizlere. Dinlediğimiz bu eser de Yeşilçam'ın en sevilen şarkılarından biriydi. Belkıs Özener'in sesinden 1969 yılında başrollerinde Selda Alkor'un rol aldığı Yaşamak Ne Güzel Şey filminde dinleyicilerle buluşmuştu ve kalplere taht kurmuştu o yıllarda da. Biz de günümüzde keyifle dinlemekteyiz efendim. Ayrıca 2006 yılında yayınlanan Yeşilçam Şarkıları albümünde de bu güzel esere yine Belkıs Özener'in sesinden yer verilmişti. Evet, birlikteliğimiz nihavend eserlerle devam ediyor. Şimdi Türk müziğinin kıymetli sanatçılarından Ayla Büyükataman'ı beste ve güftesi İsa Coşkunar'a ait şarkıyla ağırlıyoruz. Gözlerini gözlerimden ayırma hiç, ayırma hiç ne olur.

kıymetli sanatçıları Neşe Öztaş ve Güldehen Marmara'yı beraberce dinledik. Emin Ongan'ın Nihavend eseriyle seslendiler bizlere. Efendim 2009 tarihli bu kaydın ardından şimdi yeniden 90'lı yıllara uzanacağız. 1993 yılında Yüksel Uzel'in Sensiz Bu Yaz isimli albümü yayınlanmıştı ve bu albümde 15 adet şarkı yer alıyordu. Şimdi bu albümden bir esere yer vereceğiz, ancak öncesinde Yüksel Uzel'in o döneme damga vuran albümünden bazı şarkıları da sizlerle paylaşalım. Efendim albüme adını veren Sensiz Bu Yaz eserinin dışında albümde Yarın Görüşürüz, Vefasız İstanbul, Ne Bekledim Sevgiden, Oturmaya Bize Gel, Dertler Benim Olsun gibi popüler ve Türk müziği eserleri yer almaktaydı. Şimdi dinleyeceğimiz eser ise bir Metin Everest bestesi. Güftesi Yusuf Ergin'e ait şarkı Nihavend makamında. Gönderdiğim gülleri saçlarına takıver, tutuştur şu gönlümü, yavaş yavaş yakıver, kalbimin körfesine damla damla akıver, biraz anla ne olur, sevmiş gibi bakıver.

Ellerimden tutarak gözlerime bak da git. Sevda dolu kalbimi alev alev yak da git. İlgün Soysev'in güftesi Eyüp Göksu'ya ait Nihavend eserini Ayşe Tunalı icrasıyla dinledik. Yine 90'lı yılların o tatlı namelerine kulak verdik. Efendim şimdi günümüze yaklaşacağız. TRT repertuarına yeni şarkılar dahil etmek amacıyla yapılan çalışmalarda 2015 yılında İstanbul Radyosu mikrofonlarında seslendirilmiş olan bir şarkıyı dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz eserin güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Dursun Karaca'ya ait. Adını anmaya varmıyor dilim. Her şey bitti diyen sen olmadın mı? Baş başa bırakıp hatıralarla veda edip giden sen olmadın mı?

Yabancı sanatçı Nesin Körükçü'nün 1996 yılında yayınlanan ve yönetmenliğini eşi Çetin Körükçü'nün üstlenmiş olduğu Bir Şarkıdır Yaşamak isimli albümde seslendirdiği Saadet'in kaynak bestesini dinledik. Nihavet makamındaki bu şarkının güftesi Vecdi Bingöl'e aitti. Güler ne hoştur, renkler ne ince diye seslendi sanatçı bizlere. Doğadaki her şey ayrı güzel değerli dostlar. O yüzdendir ki Türk müziğinin değerli bestekarları da söz yazarları da şarkılarını bestelerken, sözlerini yazarken doğadan da beslenmişler ve o harika nameleri, o harika dizeleri doğayla özdeşleştirip, sevgiyle, aşkla, insan yaşamına dair güzelliklerle özdeşleştirip bizlere sunmuşlar. Şimdi yine o şarkılardan birine kulak vereceğiz. Yine dizelerinde doğaya, doğanın o güzel çiçeklerinden papatyalara yer veren bir Suat Yıldırım bestesi dinleyeceğiz. Güftesi Şerife Tekin'e ait Nihavend eseri Suat Bey'in kendi sesinden sunuyoruz sizlere. Gözlerin papatya, bakışların gül.

Sallanır dile gelir, bülbüller güle gelir, öpülür hale gelir konuşan ellerimiz. Efendim 1983 yılını 1984 yılına bağlayan gece TRT ekranlarında değerli sanatçı Yıldırım Gürses'in seslendirmiş olduğu ve dinleyicilerle ilk kez buluşan bir şarkıya kulak verdik. Bir Hoş Seda albümünde 1987 yılında da bu sevilen esere yer verilmişti. Bestesi Yıldırım Gürses'in kendisine, güftesi Mustafa Sevilen'e ait özel bir şarkıyı beraberce dinlemiş olduk. Ve yine 80'li yılların o tatlı günlerine uzandık bu melodiler. Şimdi ise programımızda Hüzzam makamında şarkılara yer vereceğiz. Ritmimiz biraz yavaşlayacak ve klasik bir eserle yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Tamburi Osman Bey'in Hüzzam Peşevi'nin ardından Muazzez Abacı bizlerle birlikte olacak. Sanatçı sözlerini Selim Aru'nun kaleme aldığı bir Şerif İçli bestesiyle seslenecek bize. Hicran, yine hicran mı bu aşkın sonu, söyle. Dalgın ki o gözler, seni söyler bana böyle.

Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgili. Selahattin Altınbaş'ın sözleri İlkan Sana ait Hüzzam eserini Nazan Sıvacı yorumuyla dinledik. Sanatçı bu şarkıyı İstanbul Radyosu mikrofonlarında 2001 yılında seslendirmiş efendim. Ve birlikteliğimiz yine nostaljik bir şarkıyla devam edeceğiz. Türk musikisi şarkılarımızın birçoğunda aşka sevdaya dair güfteler yer alırken bunun yanı sıra aslında bazen sosyolojik tespitlerle de karşılaşıyoruz. İşte şimdi o şarkılardan birine yer vereceğiz. Hayata dair güzel dizelerle dinleyicilere sunulan bir şarkı. Gülmek ne güzel şey, nesi var hüznün? Derdin büyüyorken gülüver gitsin. Mazimi bırakmaz bakışın üzgün. Birkaç anı kalmış siliver gitsin. Ve Hasan Soysal bu şarkıyı yazarken dünyaya dair bakın başka hangi dizelere değinmiş. Dünyada yürekten gülmek gibi var mı? Her şeyde güzellik bulmak gibi var mı? Biz de dünyaya güzellikle bakıyoruz ve bu yolculuğu şarkılarla süslüyoruz. Şimdi Hüzzam makamındaki bu eseri Alaaddin Şensoy yorumuyla sunuyoruz sizlere.

Yunan fasıllarının unutulmaz eserlerinden birinde Tuğçe Pala bizlerle birlikteydi. Sanatçının 1998 yılında seslendirmiş olduğu bu beste bir Bimen Şen bestesiydi. Efendim, programımızın ilk yarısını geride bıraktık. İkinci yarısında yine Hüzzam, Segah ve Hicaz makamında şarkılarla bu güzel yolculuk devam edecek. Şimdi Selahattin İnal'ın sözleri Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Hüzzam şarkısını Atakan Aktaş'tan dinleyeceğiz. 2004 tarihli bir kayıt paylaşıyoruz sizlerle. Sesimde şarkısı aşkın figan olup gidiyor. Bahara ermedi mevsim, hazan olup gidiyor.

Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Selim Öztaş bizlerle birlikteydi. Erol Sayan Hoca'nın Segah şarkısıyla seslendi bize. Kaşların, gözlerin, sözlerin ne güzel. 2016 yılına dair bu kaydın ardından şimdi ise yine TRT repertuarına son yıllarda dahil olmuş bir Turhan Taşan bestesine kulak vereceğiz. 2015 yılında Ayşen Birgör tarafından İstanbul Radyosu'nda seslendirilmiş olan güftesi Yonca Şahin Şimşek'e ait Segah şarkıyı dinleyeceğiz. Dertle doldu sağım solum, acılara çıktı yolum. Tutmaz oldu elim kolum, seni bugün görmem lazım. Tabii ki bu güzel şarkıyı dertlerden, tasalardan uzak mutlu bir yaşam dileğiyle sunuyoruz sizlere.

Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Turgay Kızıltuğ, Saadettin Kay'nın sözleri Vecdi Bingöl'e ait Seger şarkısına yine sesiyle hayat verdi. Leyla bir özge candır, kara gözlü ceylandır dedi. Ve şimdi programımızın son Hüzzam ve Seger şarkılarını dinleyeceğiz beraberce. Beste ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Hüzzam eseri Umut Akyürek ve Nusret Yılmaz beraberce seslendiriyorlar. Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş, yalancı hepsi de hiç safa yokmuş.

Hareketli bir Segah türküyle Hüzzam ve Segah şarkılarımızı geride bıraktık. Mustafa Sağyaşar bizlerle birlikteydi. Türk müziğinin yaşayan çınarı Mustafa Bey'in ilk kez 1967 yılında seslendirmiş olduğu Segah türküyü beraberce dinledik. Bu şarkı aynı zamanda 1990'lı yıllarda yeniden düzenlenerek dinleyicilerle buluşturulmuş. Ve değerli dostlarımız, programımızın son bölümüne Hicaz şarkılarla devam ediyoruz. İlk olarak Avni Anıl'ın sözleri Turgut Yerkent'e ait şarkısında Gökhan Sezen'i ağırlıyoruz. Dil şad olacak diye kaç yıl avuttu felek, saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek.

Mesem Özşimşir ve Özgür Ulaş'ın yorumuyla hareketli Hicaz bir türküyü beraberce dinledik efendim. Yine günümüzü renklendirdi bu sevilen eser ve Hicaz makamında şarkılarla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şimdi Ankara Radyosu'na konuk oluyoruz. Kıymetli sanatçımız Alper Diler, 2014 yılında Şef Suat Yıldırım yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında seslendirdiği şarkıyla bizlerle. Bir Alaaddin Yavaşça bestesi, Güfte Selim Aru imzalı. Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin. Ayda yüzün, geceyi öpen sularda sesin. Bilmek istemem şimdi nerede, nasıl, kiminlesin.

Seni ben unutmak istemedim ki, uzayan yollara neden inandın? Sevenler verdiği sözden döner mi? Şu yalan yıllara neden inandın? Yine Ankara Radyosu'nun değerli sanatçılarından Bahadır Özüşen'i konuk ettik. Amir Ateş'in Hicaz şarkısıyla seslendi sanatçı bizlere. Dinlediğimiz bu kayıt 2016 yılına aitti. Bahadır Özüşen'in Ankara Radyosu'nda Şef Hasan Eylen yönetiminde gerçekleştirilen konser programında seslendirmiş olduğu bir kayıttı efendim. Birlikteliğimiz Esra İçöz'e devam edecek. Sanatçı 2015 yılında İstanbul Radyosu mikrofonlarında seslendirdiği Murat Demirhan

Güftesi Zeki Akdoğan'a ait Hicaz eseriyle bizlerle. Gülüverse gül yüzünde tomurcuklar açardı. Kıskanırdı gül bahçesi, menekşeler kokardı. Can alıcı bakışları yaslanırdı sineme. Ben o yare vurulmuşum, kışım onda bahardı.

Neşet Tokatoğlu'nun Hicaz eserini Nevra Günay sundu bizlere. Yine hareketli, kıpır kıpır bir şarkı. Programımızın sonlarına yaklaşırken enerjimizi düşürmüyoruz değerli dostlar. Günü en renkli şekilde geçirmeye devam ediyoruz. Şimdi ise Turhan Taşan'ın Hicaz eserini değerli hocamız Serap Mutlu Akbulut yorumuyla dinleyeceğiz. Bu eseri 80'li yılların sonunda Yüksel Uzel ve Ayşe Tunalı gibi sanatçılar da albümlerinde seslendirmişti. Serap hocamız da ilk kez 1987 yılında seslendirmişti. Bu eseri 2008 yılında yayınlanan Altın Şarkılar isimli albümde de yine Serap Hanım'ın sesinden dinleyicilerle buluşmuş. Aynı çatı altında aşkımız bir yalanmış. Dönüp baktım maziye, paylaşacak ne kalmış?

dostlar, her bir şarkı bir hikaye. Bu hikayelerde bazen kendimizi buluyoruz, bazen çevremizden, sevdiklerimizden minik parçalar görüyoruz. İşte hikayelerle dolu şarkılarla bugün de bir yayının sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden bu mikrofonda en özel şarkılarla gününüze eşlik edeceğiz. Huzurlarınızdan ayrılırken sizleri çok sevilen Hicaz bir türküde Samime Sana'yla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.